Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi Aksu'nun Şayar Nayesi'de ötküzgen Şinjan Halık Sanatı Yığılışı'nı katnışış üçün Turpan'dan 30 el işçi sanatkarını başlap bardım. Ve sanatçılarımızın tırışçalık görüstüşü arkası da numarımız 2. derecelik mukapatka ve münevver teşkilleş mukapatıgı erişip xeyli hardıqım çıkıp kaldı. Musabıqa ahırlaşkan günü keştiki bir dostumuzdan çay ziyapıtı da bu yerdeki tarım yazısının yazı başlığı Abdurayim bilen tonuşup kaldım. Közlerden külge, çırayıdın nur yığıp durduğun, oruluk yap kıladığun bu yigit bilen bir körüşüple çıkışıp kaldık. Hayat diyen şundak bolu degen, bazı kişiler bir körüştüla sende şuncu yıkın, illik təsir kaldırı degen ve dostluk reştisi bağlanıp kalı degen. Abdurayim bilen mi şundak bolu de? O kızgıllık bilen, meni tarım yazısını ziyaret kılıp getişke təklip kaldı.

Her bir adamda naidi köp kiçikmenler boludu. Başkalar bilen boğan barıdı keldi de selle dikkat kılmağan da kiçikmenin özünü ispatlaş məxsidi başkalar tərbinin oturğa çıkıldı. Bu oyunu oynaşıqı kırışıp getken de onun xumar op gelip özünü toxtalmay kalıdı. Sizin oyunuğunuz kegen aman, vaqt ve makan ayırmayla sizin rekabetçanız süpti de siz bilen birge oynaydıgan bu oyunu xumar boğan birisini tapalaysız. Lekin siz oyunu masıqını karar kılsınız, yeniğinizdikinin kim boluşudun, sizni qanda qaymoq turishidan qat'i nazar bu o'yinni o'ynamaysiz. Biz turibotgan muhitning bulg'inish manbasi noaytimi ko'p bo'lib, ba'zida o'zimizmi bulg'inish manbasiga aylanib qolamiz. Biz o'zimizning dastlabki maqsadimizni chin turib, noqul holda o'z orzuyimizni amalga oshirganimizda bizda hargizmi jappa mushaqqat tortgandek tuyg'u bo'lmaydi. Hollywoodning danliq rejissori Siper Borig mundaqtaydi. Bu kasbga amdil qadam bosqan vaqtimda hech qanday qorg'inlik his qilmaganman edim. Har kun atganda bugungi qildigan ishlarim uchun hayajonlanib uxlay olmaganlikdan sar turib ketdim. Haqiqiy orzu o'zimizdagi talantdan keladi. U amalga oshirishga tegishli tuyg'udir. Men tonaydigan bir qaldis yozuvchining aytishicha, u asar yozganda qalam ostidagi qurlarni o'z yozmasdan, xuddi so'zlar o'zligidan tizilib chiqqandek tuyg'uda bo'ladi ekan. Bu xuddi dövlətimizin Tayvan ölkəsidəki danlıq ijadiyyatçı Li Shenpin'nin yazmasam turalmayman, yazmasam ölüp qalaman deyinə oxşaydı. Mən mu həmişə məşündaq tuyğuğa kip qalaman. Əsər yazışını Mekyanın tuxum tuğuşuğa oxşdım mən. Bəzdə qalbımın bir yerlərindən əsər yazğım kilovatqanlığını his qalaman. Əgər vaqt çıxıra almasam içim sıxılıb gedirdi. Axırda vaqt çıxırıb yazıb olğandan keyin taza puxadan çıxqanda his qalaman.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidak yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizlar davomli bizda bo'lsin. Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz tünügünki radyo jurnal programımızda Mahira Obul Qasım'nın Halrangçı Yuxar Gün namlı povestinin aldın kısımını anlatkandık. Gülzine bilen yoldaşı Subat'nın kendin çıkan Mişmiş Paran'la Zulpiyeni aramı da koymayı vatatdi. Söz çöçekler üzülmeyen seri, Zulpiye bilen Subat otursa geciden mu kurmayı vatatdi. Zulpiyenin turmuşu bıraklı kalay mı kalışıp getdi. Hadisla yoldaşdan gumanlandığan, bu işlani işçiki elip işiglaydığan bulup aldı. Onu az digendek, bu bivaslı halda onun salametliği təsir yetkizdi. Ondaqda, Zulpiye zadı qandaq kesel gırptar buldu. Onun kesli saqıya mı? Olanın turmuşu, yani əslik qaytala mı? Bula qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaştırılgan Mahira Obul Qasım'nın Halrangçı Yuxar Gün namlıq postunun davamı da bolsun.

Ertasi saat 8'de Zulbiyani operasiyaga ekirip getdi. Doktor Subatqa operasiyanın 7-8 saat davomlashdigligini aytdi. Subat sırtqa çıkıp ätken çayxandan birçini ätken çay bilan bir nanni aldı. Lekin onun kelidin azraq mı ötmedi. Onanğı qarap birdem öldürdü de ätken çayını quruqla içip yeni doktorxana qaytıp kirdi. Onun içi açıq sardap bilan tolğan idi. Pushayman ve hasret onu çeksiz qiynaydı. Hey ist. Tünügün keçi öyge qaytıp kelgen bolsam Zulbiya saqqalap oğayım etdi. O muşundaq yaşlı turup ketip qalamı? Subat özünün güşünü özü yap bir haza oltırgandan kin orundan turup odoldeki derezi aldığı kilip sırtkı qaradı. O kat götürüp durgan egiz binalağa piyadla yolu da uyaqtın bu yaqı aldırap ketip bağın adamlaya. Çoğun yolda sudak ekvatkan masinlağı nazar taşladı. Şehir özünün körkem kuruluşları rətlik dəldarakları. Şundakla öz hələkçilikde aldıra şürgen adamlar bilen güzel hem avatdır. Birdilla onun köz aldığa Zulbiyani töp düz yatkızıp operasiya bölümüge ekirip getip bağın körünüş gelip aldı da yürgü sıyqırıp közün çın yumu aldı. Hacep iş. Şuncelik sağlam Zulbiya bir iki günün içirdiler. Muş gün güçüp kaldı. Zulbiya. Senle hayat kaldığın iş bolsa, men bilen uğraşsan mı? Tıllısan mı? Yakamğı esilip yüz gözlerimle kıyım içimi kılıvetsan mı? Cim durup bengen bolattım. Lekin sen hazır ornunda mı turamaysın? Meni bir iğiz mi tıllayamaysın? Subatnın köz aldığa, yop yoruk operasiya çırgı astıdı enrap yatkan Zulbiya keldi. Ağzığı maske tatkan, operasiya kiyimi bilen ak pale kiygen doktorla Zulbiyanın baş sünkini yerip, bunu oylap, bütün bedeni çoğuldap titrep ketken Subat, ak yürüküm dep ağırvatkan meydesini çın çangalı aldı. Zulbiya, men seni çın yürükümden söygen iken men. Mana, sıyqırap ağırvatkan yürüküm bunun qoguva. Sen kaçan, kayada, kalıp dörümdün orın ağın boğaydın. Tuyuqsız, Subatnın köz aldıdan, halıran içilgan cüyuqar güller payda boldı. Cüyuqar güllikten halıran güllük köyüne giyen, canın içindek pakiz bir kız, dertal gülün tutkun içe, onun qarap külümsirip kelip atattı. Közünün mayın şamili, onun köyünün etigini cüyuqar güller bilen tan uçurmaqtı edi. İsminiz Subatken de, acep çıraylıq, mədini isimken, turuqunuz qarab, sizni şəhərdən bizim kənd məktəbinə təqsim qılınğan oxutucu məkən deyəndim. Məşə qarısı yestinkənsiz qo. Toluq oturunu bitirgəndən kin, nəmiş qalı məktəb imtahan bəməy, bu çat yazıq kəp oxutucu boldunuz. Uzaq yıllı avalqı bolsa da, Subatnın qulaq töydə, xuddi hazırkıdakı qaytı yıngırdı. Zulbiya. Zulbiya. Subat, gözlerine çın yumdu.

kişiler Bük Baraksan orman bilen kaplangan bu kentini orman kenti etap ataydı. Orman kenti Karasu yesi karıştık bulup Karasu yesi bazardan 9-10 kilometre yeraklıktaki tağlıq kent idi. Bu kent Goya deniz otursudaki tenha araldak yap yeşillikı bilen yeraklıklı kişinin közüge çelikip durattı. 1985 yılı 9 ayının 1-ci günü Subat orman kentinin başlangıç mektebine okutucu bulup çıktı. Bu yeni bilgeler mektep deymese, bilmeyenler dehkallanın şahsi kurusu edip kalattı. Mektep kurusu içi de pakar, kangır sıngır silingan 4-5 eğiz toptam öyle bulup, 3 eğizi sınıp, 1 eğizi okutucuyla işhanesi. Yeni 1 eğizi modern işhanesi idi. Toğu kategiden sallı yoğun silingan bu öyle de okuyduğun okuyucuların sani 30'a yetmeydi. Birinci yıllık bilen ikinci yıllıkını koşup bir sınıfta okutattı. Üçüncü yıllık bilen tördüncü yıllıkını bir sınıfta. Beşinci yıllıklarını bir sınıfta okutattı. Bu yıllıklarını koşup okudu işte atlattı. Belki balı sana az boğaşka okutucu ve mektep harajetini teyceş üçün moşundak okutuş usulunu kullanan buluşu mümkün. Birinci İkinci yıllıklarda 10'a yeter yetmez okuyucu okuydu. Üçüncü yıllıkı çıkanda okuyucuların sanı az eşkı başlaydı. Tördüncü, beşinci yıllıkları çıkanda 5-6 okuyucu kalattı. Mektep korusu mu ancı çoğun emes bulup, korunun otursu da netçi adamın kuçuğu yetmeydiğin yoğan bir tüp kere kar yağış, Hoddi bu mektepnin karavulu dek özünün hayvesini körstüp, çok çiyip durattı. Kar yağışının golü gayet zor hem egiz boğan bilen şahları şalan inçki idi. Bu uzun inçki şahla goya anısının sütüge toymağın avaq balının putkolları dek cansız hem arğından şip durattı. Çak-çak yerlip ketken kar yağışının kauzakları Teniden acırgan. Yeriklerga ömüçkile torbağlap, çümülüle herang serang kurt kongusla olap ketken idi. Yıllanın boran çapkoları bu kar yağışını qeyretip, nemcan halga ekilip koygan idi. Bu mektepte, mektep müderi bilen 5 okutkıcı ba idi. Mektep müderi, ilmi müderlik vazifesini koşumcu ötäş bilen bile, 5-nji sınıfının dersini beretti. Mana emdi, Subat'ını koşkanda okutkıcı sani 6'ya yetti. Subat kelgen günü düştün kiyin, mektep müderi bar yoku 6 okutkıcıga yığınlaştı. O aldı bilen Subat'ını okutkıcılığa tonuşturup bulup, andın onunla 3-nji yıllıktan 5-nji yıllıkçı boğan sınıplarının dersini ötüş bilen bile, 3-nji yıllıkının sınıp müderlik vazifesini taksım kaldı. Kənət başlanğıc məktəbinin müdiri Tilvaldi 60-cı illərdə Kənət başlanğıc məktəbində faqat 3-cü sinif qıçılı oxuğan bolsumu ölçəmlik həm görkəm xətt yazatdı. O, Şaudinin buğaltarlığını izcil işləb kəyən idi. Keyinki illərdə bütün dadının maliyyəsini Kənətdə birli buğaltır, birli kasır başqurduğan boldu. Şunun bilan o, Şaudinin buğaltarlığından qaldırıldı. O Xeyli yıllargıca yer terip can bekip yürdü. Aynı yıllarda şehirden orman kentiga okutkıcılığı taksım kılıngan 3 okutkıcı xeyli uzak işlep birey şehir yütkülüp getdi. Er ayal işki okutkıcı pinsiyge çıkıp şehirge getdi. Şunun bilen mektepte okutkıcı yetişmey dersle ötülmey kaldı. Keyin Mektepge okutkıcı toluklaşta telip aldığı pırsat gelip Orman Kent Mektebinin okutkıcısı bop kaldı. Telip aldı, öngü kapkara, otturu boy, semiz kişi bulup, mecazı çöz, gep sözü kopal. Tonusun tonumusun eryaki ayal bosun hemmesini sallaydı. O, yaz günleri köynekini iştiniği bastırıp kiyetti. Tavuzdaki yumalak kursağı aldığı tombiyip çıkattı.
ایکب چپلداب کتکن ترنی کل یغلقده تنمای ارتب دردی. اتیاز کزلده کک، اتران، قردیگا و سرجلادن تود یانچوکلوغ شم اشتانی کیب یا قسمی گیلغج ایدب اشکی توش یانچوکوغا قمسی یا قلمدن اشکینه قسترب قیتب یردی. قشگلر بوسا قرکوک سوکنیدن پاقتلق چپان کیب بارل کسنی اتکی تقب یردی. Мәйлі төт бәсілінің қайсы да болсын, құрым аяқ өтікләне кеп ғачылдетіп маңатты. Оның шаудуйды бұғалтарлы қыған вақытлардегі қары құрым сомкісі пейдеден түшмеген болып, қолтықы қысып үйретті. Кәні тікелі тәлевалды бұғалтыр вақытыда өзін оңшы ваған, өйлеріні қатысылы ваған деп епсіз қылатты. Лекен оқытқычыланың оныңдың пәкәтлі көңісі ішмейді. Қолық шумлық төгіліп тұрдыған чашқан көздеріні пілдірлітіп, әмейсе оқытқычыладың құсыр тепілі үйретті. Бірәсінің нәттейсіні мақташ, тәріпләш дегелі кәмдің кәм құшырайды.

Nikolay Levin yatqan ülke merkezdeki bu mehmanxana əslində yeniçi lahiyelenip silingan pakiz, azade ve tolımı çıraylıq mehmanxana idi. Sapasız mehmanlarının kalaymıqan yetip kopuşları, meynetliki, əslihələni asırmaslıqları bilen uzaq ötmey kon mehmanxanıladımı bətter meynetlişip, bəyni iplas qavaxanılarının özülü bolup kalgan idi. Mehmanxanının veyranılıkı bilen koşulup, kiyimleri kırlışıp ketken, körünüşüdün işki qaraydıgan dek turgan bir əsker. Tik koyulgan sörün, karangu tömür pelempey, kırlışıp ketken frak kivalgan boşan çakar, amvi aşkanıdaki üstellerini bezeş üçün, üstüllerge koyup koygan momdun yasalgan meynet gülle, ulağı koşulup, zamanıvi tömür yol ilip gelgen varan çurun ve kalayma kancılıkla, Levin Erhot'un işkisige toydun kiyin uçurap bakmagan en iğir, en köngülsüz tesirat ilip geldi. Bolup mu bu mihmanxanının sahte eşyameti bilen, onun işçideki o körünüşle pütülley başka halet şekillendirip durattı. Mehmanxanının xojayini adeti bo'yicha u ikkisidan qandoq narxdagi yataq lozimligini so'rgandilar. Ular yaxshi yataqdan birmi bo'sh yataqning yo'q ekanligini bildi. Undoq yataqlarning birini Temir yo'lning revizori, yana birini Moskvadan kelgan bir advokat, uchinchisini Yezidan kelgan Kinez Astafeva xanım egili bilip, meynet yataqtın pekat birli kaptı. Hocayın Levin'a yandaki yataqnın keşti boşaydıqallıqını dedi. Levin bu əhvallarını kögendin kiyin, özü oylıqandak iş bolup, bu yergi yetip gelipla, oksının yenigi kirip, əhvalını bilmey turup, oldu bilen xotununu orlaştırışkı toğır kelivatqınıdın, xotunuğa açıq geldi. Amalsız aval xotununu özleri algan yatağı əkirip, orlaştırıp koydu. Çapsan akanı kışı kırıp çık, dedi Kitty, xicalet arlaş, korkum sırap durup. Levin ün çıkmay işikten çıkışı gıla, onun kelginini anlap, olduğu kırışkı petin almay turgan Maria Nikolaevna bilen dokuruşup kaldı. Levin onu Moskova'da kandak alet körgen bolsa, hazır mı şundak alet iken. Üstü de yani şu yun könlek. Mürüsü bilen boyne yani şundak uçuk. Azırak semirip kalgan. Mulayim hem galvan köründüğen çokur yüzü şüp biti. Hoş. Kandak. Ehval yakşı mı? Kanda kırak turvatıdı. Kesili eğer, orundun turanmaydı. Hazır gitsizini saklap yetipti. O, siz, xotununuz bilen birlik geldiniz mi? Levin, onun nemi üçün bunda korunup turvatkallıkını düşenmegen idi. Ahırdaki gapni kılganda andım bildi. Men mağay, aşkanıgı kırmak çidim. O silani köz çokum kuşal boludu. O toyqığının lanı anlıdı. Uyakını köygen hem tonu idikken. Çetteldi köygeni esidikken. Levin onun kitini devat kallıqını bildi. Lekin nemi dep cevap berişini bilmey turup kaldı. Makul, şınızgı menin. Levin şu gapni kılıp durattı. Yataqnın işki içilip, Kitty beşini çıkırıp qaradı. Levin onun o işkisini temtirtip koyğını üçün kızırıp, uyulup, hem açık kilip turupla kaldı. Maria Nikolaevna onun dımı bekerek kızırıp getti. Közlergi yaş gelgendek bulup, nemi deyişini, nemi kılışını bilmeyi,

ikki qo'li bilan yog'liqining uchini mijiqlashga boshladi. Levin shu daqiqa ichida Ketining o'zi tushunmaydigan bu qo'rqinchli ayolga qarab qolgan ko'zlardan bir xil hayronlikni ko'rdi. Ammo bu holat nihoyat qisqa vaqt davom qildi. Ha? Qandoq ekan? U qanday qarab turibdi? So'radi Keti boshda eridan, ondan u ayoldan. Koridorda turib so'zlab bog'lib bo'lmaydi. Dedi Levin koridorda yalan ayağı meñip yürgen, putları titirep turgan birige gazap bilen homuyup koyup. Qani yataqqa kirin. Dedi Kitty angıça özünü oñlıp algan Maria Nikolayevnaga qarap. Amma erining çıraydiki beäplikni körüp yana darula. Undaq bolsa avval sizler kirip turunla. Sel turup meni çakırasıyla. Dedi de yalğız özü yatak kırıp ketti. Levin aksının yatkığı karap mağdı. O aksını körüp, onun pütülleri özü oylığandak emeslikini bildi. O aksını küzde yeniği bağın çağdıkigi oxşaş, özünü özü aldavatkandek halette edep oylugan idi. Başkaların anlayışıcı mı, öpkü kisellikigi griptar bolgalla umumen şundak bolarmış. Onun da ölümgü yüzünü vatkalladı boludugan alametlerini, teninin tekimi acizleşip, tekimi oruklap ketkinini körümen dep kelse, unçıla naçar emez. Asasen burun kıdek turuptu. O yaxşı gördüğün aksini ötkendikigi oxşaş, azap ve ölüm vahimisi işidi körüp, özünü yoktup koyuştun korkkan ve kallısı da şu boyca tayarlıq körüp mü koygan idi. Emdi karısa unçilik mi emez? Asasen ötken kidek, onun dın sel iğrak iken, tamları tükürükler bilen bulganğan. Arı tamının nepizliqidin yandiki öydü kılışkan paranlağın anlığılı boludugan. Havasının naçarlıkıdın nefes alğılı bolmaydıgan bu meynet öyünün bir bulunu da bir karvat turatdi. Karvat üstüdeki yotkan işçi de bir adem oğundusuğu yatatdi. Yotkandın bir kol çıkıp turatdi. Bu kolunun ağırgı okşaydıgan yuğan pencisi beşidin tartıp ayğıgıcı sozulgan uzun bir ustıhangı ulap koyulgan de körünetti. Aksi beşini yastıkı yeniç koyup yatkan işken. Levin onun işki çekisideki terdin höl bulup ketken şalan çaşları bilen gan ustıhınılı kalgan peşanısını inik gördü. Bu korkunuşluk ademnin menin akam ne kolay buluşu mümkün emez. Dep oyladı Levin. Lekin yıkırağ berip onun çırayını inik köygendinkin onun gumallanışığı orun kalmadı. Nikolay'nın çırayı şu derecede özgürüp ketken bolsa mı? Şiktin kırıp gelgen ademge leppi de kargan aşı ütkür közlerinin karaşlardın. Terlep ketken burutu astıdaki levlerinin boş titrep duruşlardın bu korkunuşluk riyallık ne? Yani bu murdidek yatkan ademnin tek hayat turu vatkan aksi Nikolay ikellikini cezim kılgılı bolatdi. Parkırap kalgan közle şiktin kırıp kelivatkan uksuğa cimligendek bir terizde ciddi taşlandı. Şu karaştın kiyilla tırkla otursa da tırklagi has münasibet ornatıldı. Levin özgü tikilip kargan şu közlerdin, şu hıl cimleşini sezgendinkin, aksının aldı da, özünün bəxtidin xicalet bolgandek bolup kaldı. Levin onun kolunu tutkanda, Nikolay külümsirep koydu. Bu aciz ve bilinər bilinmez külümsireş

0: lekin kulimsirgani bilan chiroydagi jiddiy qiyofat o'zgarmagan edi.
1: Sen meni bu holatda ko'raman deb o'ylamagan bo'g'iding.
0: Ha. Yoq. Dedi Levin sözüdü adışıp. Man nemişki baldıra xabar qımadın? Toyğu qopqan çağdı demekçi men. Seni izdimige yerim qanmadı.
2: Şük oltırıp qalmaslıq üçün gep qılıp turuş kerek idi.
0: Lekin Levin nemidis obdan boludığallıqını bilelmey oltırattı. Onun üstüge aksi onun her bir eğiz sözü üstüde oyunu vatkan dek, közlerini onundan alma yatattı.
1: Levin onunga hotununun mu özü bilen kelgellikini digen idi, ne kolay anlap hoşal boldi. Lekin yani muş siyakın bilen onunga körünsem, u çöçüp geçişi mümkin dep oyla vatkan dek mi kılattı.
0: Arkadın arını cimcitlik bastı. Bir çağda Nikolay tuyuksuz üyürülüp gep kılışkı başıldı.
1: Levin onun çıray ihbadısıdın, muhim geptin birini kılış gerek de perez kılıvidi. Kılgan gepi özünün salametlik ehvalı toğırlık boldı. O doktordun ağırnattı. Bu yerde Moskva'dikidek danlık doktorlar yok iken dep ökün etti.
0: Levin bu geplerden onun yaşaştın ümidinin barlıkını bildi. Paran toktuğanda Levin bu azaplık tuyğudun bir minut bolsumu özünü aram aldırış için ornudun turup, çıkıp hotunumunu başlap kerey dedi.
1: Bopdu. Ben ulağa yatağını tazlat kuzup koyay. Bu ya bek meynet. Hem bir kıl pırak ba. Maşa. Yatağını bir kurtazlap koyguna.
0: Dedi kesel, naytı zor kıp durup.
1: Tazlap bop çıkıp kessen boludu.
0: O şu geplerini kılıp etip, sual nazir bilen inisiga karap koydu.
1: Levin hiç nemi demey koridorga çıkıp bir dem turup kaldı.
0: O aksının yeniden hotunumunu başlap kirey dep çıkkan idi. Hazır oylap bekip, amal ba onu keselinin yenigi ilip kirmeslikni karar kıldı.
1: Onu mu özüm gokşaş azaplap nemi kılay? Dep oyladı o.
3: Kandak. Ehval yakşı mıyken?
0: Dep sorudu Kitty ensizlik bilen.
1: Ehvalı bek korkunuşlu, bek mi korkunuşluk? Sen kim misin mi baptiken?
0: Kitty bir neçe minut cimip gitip, erge endişe ve eceniş bilen karap koydu. Andın onun olduğu berip, işki kolu bilen onun işki caynikini tuttu.
3: Konstantin, beni onun aldığı başlap kır. Bille bolsak işkimizge yeni gerek buludu. Beni ekirip koyup, özen çıkıp kessen mi meyli? Şunu çöngin ki, seni körüp durup, uyakını kömüsem, bana tekimi eğir geludu. Kırsam, belki sana mı uyakımı paydam tigip kala. Sadıgan gitey, ruhsat kıgın.
0: Dedi o, bütün hayatının bəxt saadeti şu işki bağlıqtak Levin qiyal vurup.
1: Levin amalsız onun təlipigi maqul bolup, onu aksının yatqığı başlap kirdi.
0: Maria Nikolayevna onun esidin kötürülüp ketken idi.
1: Kitty yenik dessep, erinin közünü almay, onun aldıda özünü korkmaz tutup, keselinin yatkığı kırıp geldi. Andın işikini aldırmay boş yepip koyup, azırak mı teviş çıkarmay karvatının yenigi tez meñip badi.
2: ve onu beşini burap avarı bolmasın dep oylap, eplik tereptin onun yenigi ötti. Andın keselinin kuruk ustıhan bulup kalgan kolunu özünün yumuşak koluğu elip, ayallığı has koyuk yestaşlık ige mulayim avazı bilen onunki gep kıldı. Biz sodindi körüşken, emma tonuşmaydık. Menin ininizden ayalı bop kaldığınımını oylap bakmağan boğuydunuz?
1: Siz beni akam dep bilmeysiz er kaçan.
2: Dedi Nikolay, Kitty işikten kırıp gelgende başlangan külüm sırışını yığıp almay turup.
3: Nimişka? Sizni elbette akam dep bilmen. Bizgi haber belgüzüp bek obdan kıpsiz. Konstantin'nin sizni oylamaydıgan, sizning g'imingizni yemaydigan kuni yo'q.
2: Lekin kesalning xushalligi uzoqqa bormadi. Texi gap tugumay turibla, chiroyida o'lim oldida yotgan odam sog'lom odamga havas bilan qarg'andek bir xil jiddiy qiyofat paydo bo'lib qoldi.
3: Bu yotoqda sizni rohat yotolmasmikin deb o'ylab qelyapman.
2: Dedi Kitty, onun özüge tikilip durgan közlerden közlerini ilip. Yatağının içige köz yügürtkeş.
3: Hocayın gidip yeni bir yatak aç kuzaylı.
2: Dedi o, emdi erige karap.
3: Şu çağda birbirimizgi yıkırak turumuz.
4: Şılanı kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkatli, emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktirdin kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip ilip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz seli sarılık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
5: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anglavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım.
6: Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: راحت یاتال میسمو، آزراق بولسمو، آرام آلادگالکیغا کالل ایشیلتیش دیگنلرنی اویلاپ مو باکمایتتی. اویلسیلا اونی قورقونوش باسیدیغاندک قیلاتتی. Аксының hayatını uzartışның яки азабыны еңгілдетішінің еч қандақ чарсының yoqlıqı оныңғы найт еніп еді. Кесел мо бұны сезетті вән еч қандақ үмітнің yoq екенлікіні білгечке межезі текімі осаллышып кетіп ататты. Левиннің бұныңғы көңлі толымы ерім болатты. Кеселнің еніді олтыруш Onun üçün azap idi. Yenidin kəssə, texımı bir aram bolatdı. Pat-pat bir işlanı bağını qılıb, yataqdın çıxıb getətdi. Çıxıb getib, özü yalğız turalmay, yenə qayıtıb girətdi. Lekin, Ketinin oylaydığını, yes qılıb atqını və qılıb atqan işləri onunkigi pütülləy oxşumaydı. O, keselini körüplə, onunla qatdıq eçindi. Eçiniş onun ayallıq yürükidə, erininkigi oxşaş hərgizmü vəhimə və yirginiş peyda qılmidi. Bəlki, oktib hərəkət, keselinin əhvalını biliş, onunla yardan beriş istikini qozgıdı. Şuna, özünün onunla yardan berişidin və yardan berəlişidin Қылчы күмән қылмай, дәрру әркетке кәлді. Ятақның ішіді ке, қылыш қытегішлік ұшшақ ұшланың көплі ке, ұның еріні қорқыныш қысалған болса, кетінің дектіні наайт тезла өзіге тартты. Доктор чақырып келішке адам әвәтті. Дору ханыдың дору алдырды. Өз іліп келген чақыры білен, Мария, Николай вейна үші бірлішіп, ятақны сүпіріп чықты. Тақтайны сүртті, нәрсіләні юды. Өзі айрым мо, оны бұны юып чықты. Кеселнің астыға бір немеләні селіп, қилыл атты. Оның бұйрықы білән бәзі нәрсілә ятақтын чықырып етілді. Бәзі нәрсілә кіргізілді. Бірне чықетім, өзінің ятқығы чықып, Құшырған әрләгі қарап мұ қоймай, қарват кірліке, ястық қап, лүнге, көңләк дегендек нәрсіләні іліп кірді. Ашқаныда бір нәтчі инженерғы тамақ беріп атқан чакар, кете чақырғанда отчық келген болсы мұ, оның тапшырықларыны орындамаслыққа амал қылалмеді. Чүнке кете бұйрықларыны шындақ, мұлайым, тәләп чаллық білән бередді ке, Оның сөзіні қайтыруш задылы мүмкін емес еді. Кетінің бұ ішлері Левинге яқмады. О, оның бұ ішлерінің кесел үшін пайдысы барлықығы ішенмейді. О, әммідің бәкірек кеселінің қапы болып кетішідің қорқатты. Лекен кесел бұ ішланың еч қайысығы пәрва қылмады. Қапымы болмады. Пәкәт, хижалатлы болды. Умумен, Кетінің өзі үшін қылыватқан бұ ішлері оныңғы еңілік болып тойылды. Левин Кетінің тапшырқы бойынша доктор чақырып келіп, ішіктің кіріпла қалғалланың Кетінің бұйрығы бойынша Николай Аксының киімлеріні алмаштырып атқанлығын көрді. Оның дардайған Йоған көрәк сөңілке. Қауырғылыры вә омұртқылыры көрініп тұрған оппақ кән ғолы қып яланғаш еді. Мария Николаевина білән чакарыш кісі көңләкнің еңіні тапалмай, кеселнің есіліп тұрған жансыз қолларыны еңгі кіргізәлмәй авар болып кетіп ататты. Левин кіргенден кейін кете ішікні тақап қойып, Кеселге қармай тұрды. Лекен кесел дәрмансызлынып кеткенде, іштік оның еніғі маңды.
1: «Чапсан болыңла!»
0: деді о.
2: «Сіз келмәң!»
0: dedi kisel açığı bilen. Mən özüm.
1: Nemi davatsız?
0: Sordi Maria Nikolayevna onundin. Kitty onun gepini anlap, özünün aldıda yalıngaş turup kelişidin uylu vatkallıqını çüşendi.
1: Mən karmaymen, karmaymen.
0: Dedi Kitty onun kollarını könleknin yeni işçige kırgızı veytip.
1: Maria Nikolayevna, siz bu yakı ötüp könlükünü onlap koyun.
0: Dedi o yana.
1: Siz çıkıp minin somkamda bir şişi ba.
0: Dedi o erini işki buyurup.
1: Somkının yan kaltısı da. Şunu bana ekirip verin. Angıcı biz bu yani yığıştırıp olumuz.
0: Levin şişini ilip kirgen de keselinin kiyimlerini almaştırıp çıraylık yatkızıp koyuşkan. Üyünün işçiye pütülleri özgürüp ketken idi. Kitty levlerini pürüştürüp lalaren menzillerini köptürüp durup şeşinin turup kısıdın huşbuy ettirini pürkigende üyünün çıdıgısız yaman havası bir dilli özgürüp bülekçili şiirin pırakı toldi. Hiç kandak yerde çan körünmeydi. Karvatının tegige gilem silingan. Üstel üstüge doğru kutulları bilen çoğun aynak kuta. Gerekli kiyimle ve Kitty'nin keşti tikişti işiltidigan kırıcı retlik tızılıp koyulgan idi. Keselinin yenideki ikinci üstelde işçidigan su, şam, paraşok doğra digendekle turatdi. Çaşları taralgan, yüzü yuyup koyulgan kesel, İnçki boyunu arallı görünüp durgan appak könlek kiyip, pakız kırlık üstü de beşini igiz koyulgan yastıklağı koyup, hayatkı bolgan yeni ümidi bilen Kitty'ye karap yatattı. Levin başlap gelgen doktor, burun Nikolay'nın kesilini kögen. Nikolay narazı bulup yürgen doktor emesiydi. Yeni kelgen bu doktor, tınşıguş bilen keselinin öpküsü bilen yürükünü tınşap görüp, beşini çaykap koydu. Ondan doğru izbedi. Doğrunu iç usullarını tepsili çüşendirdi. Yaydığan tamaklarını bekitip bedi. Tuhumunu ham içip beriş, ya ki çalıp pişirip yiyiş. Yeni sütke bulak suyunu arlaştırıp içip berişke meslehet bedi. Doktor ketkendin kiyen Nikolay fukusuğa bir nimeleni dedi. Onun digerlerinin işçidin o pekat senin kiyitiyin digen gepnili anlayalıdı. Ama közlerden onun kiyitini maktavatkallıkını bildi. O kiyitini Levin'ı okşaş Kitty dep çakırıp karvat yenigi keltirdi.
2: Men özemden ait yak sezivatı men. Eger men sile bilen billi turgan bolsam allı burun sakıyıp kitettiken men. Bek yakşı boldi.
0: O Kitty'nin kolugu söyüp koymakçı bolup aldığı tartıp bolup lekin yani könlüge yakmay kalmasın dep oylap gelip o neydedin yandı. Ve kolunu koyuvitip boş sılap koydu. Kitty onun kolunu tutup çın sıkıp koydu.
2: Beni sol tarafımge örüp koyup andan çıkıp kuklanla.
0: Onun o gibini Kitty'den başka hiç kim anlamadı. Kitty onun nemigi hajat işkerlikige dikkat kılıp turuvatkaçka nemi davatkallıkını derru bilgen idi.
1: Onu sol terpigi örüp koyaylı,
0: dedi Kitty erige.
1: Daim sol bekenini besip uklaydıken, hizmetkarlarını çakırış bir avarcilik. Onundan selli örüp koygun. Benim küçüm yetmeydi. Sizden çö?
0: Sorudu o, Maria Nikolayevna adın.
1: Menin mi küçüm yetmesliki mümkün?
0: Dedi Maria Nikolayevna cevap berip. Bu korkunuşluk bedenini iki kolu bilen kucaklap kötürüş. Körpüge çaplışıp yatkan, körmüsem, tutmasam işken dep oylugan bedeninin dümbü kısmını tutuş, Levin'ga kançilik dehşetlik bilinse mi? Lekin hotununun buyruğunu orındamay bolmagaçka, bir hotunu gılı tonuşluk bolgan ciddi kıyafette, işki kolunu oksinin bedeninin astığı kırgüzüp, küçep götürdü. Levin küçük bolsa mı, kuruk ustıhan bulup kalgan bu tennin iğırlıkı onu hayran kaldırdı. Levin güç yok oruk kolları bilen boynunu mekkem kuşaklı valgan aksını götürüp o terpigi üyürüp bolgıca Kiti tez hareket bilen yastıkını koluğa elip bir işkini uruvetip cayığı koyup Nikolay'nın beşini yatkızıp mı boldı? Yeni teki çekisigi çaplışıp kalgan çaşlarını kolu bilen tarap mı ülgürdü? Nikolay Fuchs'ın kolunu çiğ tutup aldı. Levin onun bir iş kılıdığallıkını perez kılıp, onun ihtiyarı berildi. Digendek, aksi onun kolunu levlerge yakın tartıp, birini söyüp koydu. Levin yığı tutup, ya gep kılalmay, iştik kaynıgı burulup, yataktan çıkıp getti.
3: Ben sana şunu dep koyayım, sende gurur diye nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
4: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
3: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkilimek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp belsen yakışılmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ütüpsen, Levin uladın mın yakışı. Petrborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaklığa muhtaç emez.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

nasihat qilib uni ko'ndirdi. Levin kashta yotqiga nima qilishini bilmay qolgan odamdek ruhsiz qaytib kirdi. Kashlik tamoq, uxlash, o'zlarining qanday qilishlari to'g'riliq xotini bilan ozodi so'zlashalmaydi. Sözlüşünü oylısıla namus kılıp kalattı. Kitty del onun eksiye adet tikidimi bekerek tetikleşip çakallışıp kiti vatattı. Keşlik tamaklı buyruv etti. Yük taklarını yeşti. Hizmetkarının orun selişiği yardımlaştı. Çoğusu doğrusu sepişini mi unutup kalmadı. Roy tetik, kalısı içtik idi. Hüddi hel kılgışcan aldı da Muyum peytlerde erlik cesaretini körüstüdüğün, ömürünü bihudu ötküzmey, muşundak canlığa her kaçan teyyar turgan erkeklerge okşa etti. Kiti kandaklı işini koluğa alsa, şu işini köngüldükidek pütür etti. Saat 12 bolmayla hem işlani cay caygı uğurlaştırıp, mihmanxana hudu özünün öyüdek, uğrun saldı. Çiçotkıllarını, targaklarını, eyneklerini cay-cay gıretlik tizip etti. Üstelge dastıxanma selip koydu. Levin huddi hazır tamak yise, uxlusa, hatta gep kılıçsı mı bolmaydıgandek, her bir hareket, her bir sözü edepki toğır kelmeyi vatkandek, özünü intayın iğir sezip yürü vatattı. Kiti onda qemes idi. Çotka, eynek, targaqlarını, cay-cayı koyu atkan hareketlerini başkılağı başkışı təsir berip kalamdikin dep kılç oylamaydı. Şundaqdı mı, ulanın gelidin tamak ötmüdü. Naid keş yattı. Yetip mi uzakçı uxlayalmıdı. Uyak ne, eti bedenige mukaddes maydın sürtüşkü köndögünümge Şunda xoşal boldum. Dedi Kitty, kısqı işkimi bilen katlımı eynek oldu da oltırıp, xuşpıraq çeçini kelin targaq bilen tarav etip. O görünüşünü mən pekatli körüp bakmağan. Ama apamdın şunda kısa, adamın salametliği yakışılındı o dep anlıqan ettim. Sen rastılı onun salametliği əsligi kildi o dep oylamsa, dedi Levin, Kitty'nin dügilek beşinin keynedeki bir tutam çeçini tınmay targaq bilen taravatkınığa karap oltırıp. Ben doktordun sordum. Doktor onu aran üç gün güç ömür köreleydi o dedi. Doktor nemini bilidi o? Kandaklı bolsun, akınızda mukaddes mayını sürtüşki kail kıgınımdın kuşalmen. Dedi Kitty, Aldığı tüşüp durgan çaşlarının ağırlardın Levin'e karap koyup. Erkanda kışkı bir nemi demek kıyın. Ağ hotun Maria Nikolayevna undak işlağını kandak bir tırap kılıçını bilmeydi ki ne? Dedi Levin. Ben bilen birli kəgin ıldın tolu mu kuşal buldum. Bunu ıxrar mən. Acayip kuşal buldum. Sen şunçilik pak. Levin onun kolunu tuttu. Ama söymedi. Ayıplik adamdek onun çaknap durgan közlerge tikilip durdu. Eğer yalğız gegen bolsan bek kıyılın attın ken? Dedi Kitty, huşallıktın kızırıp ketken mağzılarını tosup. İgiz kötürülgen kolları bilen, çeçini keynege türüp, ilgek bilen ilip durup. Bommasa Maria nemi kılışını bilmey temtirep kalatıken. Elimi yakşı men sodinda köp işlağını ügünüp koyup diken mi? Çet eldeki o arışandı mı muşundak keserle bağ mı diye? Bunun da mı iğırlır bağ idi? Onun yaş vaktideki kıyafetini göz aldığımı kel duruş. Beni hem edin bek bir aram kılıdı. Desem işenmezlikim mümkün.
Yaş vaxtı da o acayip gelişken yigit dedi. O çağlarda mən onu tazı düşünməbdikəm mə. Bütünlə işini mə. Biz akınız bilen billi turgan bolsaq çokum inak ütettik. O bu gepni kılıp bulup, özünün gepidin özü korkkandek içtik erigi karap koydu. Közlergi yaş geldi. Çokum şundak bulattı. Bazı adamın onu bu dünyaya oşıkçı yarılıp kağı adam digisimi kep kalıdı. Aldığımızda külle uzak teki. Hem de yitip uxlaylı çö. Dedi Kitty özünün küçükkeni saatteki karap koyup.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: başqalardan ağırını vermən. Bu, könülsüzlüklərini yoxdışdiki ən addi, şunaqla ən mühim usul. Özü və başqalarını əyibləş royalətini ötüb kətkən ərzməz işlərə bağlaq qoydu. Onda qılğandan görə, aldımızı qarab, kink qədəmdə qanda qılışını oylıqan tüzün. İşlərə aktiflik bilən yüzülünün. Həcəb nəs bastı, əmdə işkidən çıxsam, yamğur yığıb kətdi, dəb oylıqandan görə, bugün qava nim digən sab, nimi digən pəyzi, dəb oylat, bundaq kiçik işlərini, özünüzün özgürüş yeriyəndəki yaşaş porusti, dəb bilsiniz, çeçilməydiğən bulursuz. 30 minut ərkət qılın. Kəyfiyyətiniz düşkün vaqtda, heç nimi qılğınız gəməzikə mümkün. Bu vaqtki ən yaxşı usul bolsa, sırtqı çıxıb yügürüş. Bunda qılğanda kəyfiyyət nə aytı tezli yaxşı bulub qalıdı. Seyriq rəng, yəki yeşil rəngi yəqilləşiş. Hujurğa seyriq rəng, yəki suz yeşil rənglik nərsini qoyub qoyğanda kəyfiyyətini azadiləşdirgülü buludu. Çünki onlar kün nuri və bahardiki ekinzarlıqlarının rəngidir. Çırağını almaştırıp yıkış. Eğer etigen durup aptapka kalkınış kıpırsat olmasa, ondak da mihmanxan öy ya ki aşkanının çırgını energiye teceydiğen çırağı almaştırıp yıkın. Çünkü bunudan çıkan yorukluk kuyaş nurgu okşaş. Kepiyatını tanşaş rolünü ütiyeleydi. Salametikinizin asırın. Uzun müddet naçar kepiyat diyabet kesili ya ki yürek kesili kılıp koyuşu mümkün. Muqim vaqtda ish qiling. Har kuni tushlik tamoqdan keyin bir stakan qaytiq iching. Kech soat 8 da chuqum asta yuguring. Muqim vaqtda muqim bir ishni qilish kishiga bir xil umid ata qiladi. Bundaq bo'lganda kayfiyat mujushqun bo'ladi. Boshqalardan huzurlanishni o'rganib qo'ying. Boshqalardan huzurlanishni bilish kishini texim xoshal qiladi. Agar siz boshqalarga nisbatan qizg'in bo'lib, qarish tarafning ortiqchiligini ko'ralasangiz, kayfiyatingiz texim yuqori bo'ladi. Çeçilip durganda karar çıkarmak. Kayfiyatınız açar vakitte karar çıkırış ve analiz kılış iktidarınız tüvellep gidiyordu. Bundak çağda en yaxsi mühim kararlarını çıkarmak. Eğer çok karar çıkırış kutuğur kese, en yaxsi dostunuz ve ailenizdekilerden sonra bekleyin. Köprek, belik köşi ve postluk meyvelerini yap verin. Tədqiqatlarda deyilişcə, gündelik turmuşdiki yeməkliklərdən qobul qıldığan paylıq elementlər qanç ki az bolsa, kəyfiyyət üçün çiki düşkünləşidigan bulub, şuna köprək beliq köşi və postluq meyvələrini yəp bərgəndə kəyfiyyət düşkünləşidən jiraq durğulu buludikən. Oruqlaşını başlan. Bir türlük ruhi kesəliklər ilmi tədqiqatı da görüstülüşcə, simizlik bilən kəyfiyyət zeş münasibətlik kəyfiyyatı nacar adamlarımı asalla səmirib getirikən.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqətlə yolunuzun yurtdışını oynayma. Hər gizmə qorq qorq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsuz, mən sizni yurtdım.
2: Qadirli dostum, siz özünüz yaşayotgan planet Yer şarını qancılıq düşünürsüz? Bugün Yer şarı toğrusida toxtulup aqaylıq. Sürət astalaş. Həmigə ayan yer şarı quyaşını çördəb aylındı. Amma yer şarda özüksüz sürət astılavatıdı deydi bu rəsmidu. Gerçi bu cəryan astı bosmu 100 ildən kin yer şarının öz oqda aylı sürəti 2 millisekund ətrafıda astılaydı ikən. Muzluqla. Bizim qarışımızca içimlik su eriqladın, dəryaladın və dinizladın kilidu. Halbuki, təxminən 68% bu xil suyuqluq, muzluq ya ki tonlaşı aldı da 2 qutub içiqi yoşurunlar. Əgər bu muzluqların həmisi erisə, su orni 60-70 metr örləydi. Yerşari mükəmməl şar cəsəməməz. Gerçi, gilibus bilən sürət yerşarini mükəmməl şar şəklədə təsvirləsim o, ləkin əməliyyət undaqəməz. Yer şarı müəyyən sürətdə aylınıyotqan bolğaçqa, şəkil cəhətdə ekvator kötürülüb çıxıb, iki qutub oturuşub düşkən şar cisim. Ən qədim icallıq. Siz yer şarı yüzündəki ən qədim icallıqni nəmi deyib qaraysınız? Onun yaşı qancı yaş? Bəzilər onu bir tüp daraxt deyə paraz qılışı mümkün. Şundaq, o bir tüp tülk quyruq qarağay. Bu xil daraxtın bir alaydılığı var, yəni hər qandaq naçar kilimə çaraydığa güclü qarşılıq gücü var. Siz ko'chada manganda yoki tog' tizmasining kishini maftun qiladigan manzarasiga qaraganda yer sharining qirliq va tashi emasligini his qilamsiz. Yer shari ekvatorning aylanma uzunligi taxminan 40 ming kilometr. Shunga barliq g'oyat zo'r dengiz okean o'quri va eng cho'ng tog' tizmasining hammasini bu doira bilan selishtirgan bo'lmaydi. Meteoritlarni izlash. Logikadan aytganda yer shari yuziga tushgan meteorit nisbatan tashi tarqalishi kerak. Ammo siz ko'chada ko'rgan tashlarning olam bo'shligidan kelganligini qanday bilasiz? Antarktida yoki qumliqda bundoq gumon bo'lmaydi. Chunki u yerda siz uchratgan har bir parcha tashning taxminan 90% meteorit tash. Bu rasmidir. Radiatsiya. Zodi nima narsa insonlarni quyosh yoki olam radiatsiyasining zinidan qo'rqdaydi? Oldi bilan magnit maydoni. Uningdan qolsa atmosfera qatlami. Tasavvur qilib baqayli, magnit maydoni va atmosfera qatlami yo'q deb faraz qilsak, undaqda bu xil ziyondan saqlanish uchun yer yuzidan yer ostigacha taxminan 2.5 metrdan 3 metrgacha bo'lgan yerda tursa bo'ladi. Kechidagi guldirmamiliq chaqmoq. Balkim odatda yilda bir necha qitim guldirmamiliq chaqmoqni uchirtib qolamiz, lekin yer sharida bir joyda har kuni mushundoq ish yuz berib turdi. Bu yer Venesuelada. Kishilar doim Maracaibo ko'li bilan Catatumbo daryosi tutashgan joydagi guldirmamiliq chaqmoqni ko'ralaydi.
3: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ana muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
4: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
5: Acha Bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, çapa çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, biz insanların balısı bilen tabiat dünyasındaki başka hayvanların balısı arasında pariq zor. Bu vaqtlar tug'ilib, xili mazgilgacha yugurib, o'ri turolmaydi, fikr qilolmaydi, qarshilik kuchi ajiz. Eng qiziqarli bir nuqta shuki, barliq hayvon bolalari, mayli yirtqich hayvon yoki uy qushlari bo'lsin, tug'ilgandan keyin alohida ovoz chiqarmaydi. Faqat bu vaqtlarda tug'ilganda yig'laydi. Agar bu xil ahvol tabiat dunyosida boshqa hayvonlarda bo'lsa, qanday bo'lar? Tabiat dunyosida hayvonlarning bolalari ingrisa, ana hayvon uni tashlab ketishi mumkin. Hatto uni o'ldirib, o'zining bexatarligiga kafolatlik qilishi mumkin. Bu dal tabiatning qonuniyati. Mayli osmondagi burkut, yerdagi sher yo'lvas bo'lsin, hatto dengiz sayliga ko'milgan kichik timsohmo tuxumdan chiqqandan keyin birinchi bo'lib o'zini yo'shirdigan joy istaydi. Undaqda nima uchun faqatli insonlar tug'ilganda yig'laydi? Insonlarning tadrijiy taraqqiyoti ko'pchilikka ayon. Asosiy tadrijiy taraqqiyot jarayonida mingisi barbara yetilgan. Shunga bosh qismining nisbati cho'ngroq bo'ladi. Bu mo insonlarning bola tug'ishiga qiyinlik elib kelgan. Tabiat dunyosidagi barliq hayvonlarning mingisi bir qadar kichik bo'ladi. Ikkinchidan, insonlar fiziologik qurilmasidan qaraganda bu vaqtlar tiqi to'liq yetilmagan yangi hayotlik bo'lib, balyatqo ichida u ehtiyojlik bo'lgan oksigen va oziqning hammasi kindikidan keladi. Lekin tug'ilgandan keyin u ehtiyojlik bo'lgan oksigenga faqat o'zi nafaslanib erisha oladi. Shunga bu vaqtning tunji qitim nafaslanishi intayin bo'lib, atmosfera besmining ta'sirida bosh suyidan ayrilgan bu vaqtning o'pkisiga havo kirib, nafasdan chiqqan havo ovoz pardasining titrashini keltirib chiqarib, biz anglagan yig'i ovozni paydo qiladi. Bu xil yig'lash butunlay balaning nafaslanishining natijasi. Chunki bu vaqt texi o'zining nafaslanishi va ovoz pardasini kontrol qila olmaydi. Yig'lash bola tug'ilgandan keyin hozirlagan hayotlikning birinchi omili bo'lgan nafaslanishdir. Agar bola yig'lamasa, bu xatolik ishkalikini bildiradi. Undaqda tug'ilganda yig'lashni tushunishga bo'ladi, ammo nima uchun bu vaqt tug'ilgandan keyin ham kech kunduz yig'lab odamni biyoram qiladi? Biz shuni aydinlashtirib olishimiz kerakki, bu vaqtning yig'isi cho'qqin bir ishqi vakili qiladi. Mayli qursqa ochsin, mayli to'ngsin, yoki badanda boshqa biyoramliklar bo'lsin, u yig'lash orqali ifodalaydi. Chunki u boshqa usulni qo'llana olmaydi. U hayvonlarga o'xshash badan tilini ishlata olmaydi yoki gap qilib ifodalay olmaydi. Chunki u texi to'liq yetilmagan bola bo'lib, bunday iqtidorni texi hozirlamagan bo'ladi. Yana bir nuqta, bu xil yig'lash bir xil fikr almashtirish shakli bo'lib, u ota-onasi bilan bu orqali aloqa o'rnatadi. O'z yig'lasa, ota-onasi uni inkos qaytardi. Budan iş padisi koska açsa jıglaydı. Şunun bilen yemeklikte tel buludu. Tonusa jıglaydı. Bir yere ağırsa jıglaydı. Bununla atanısı mı tezden amal kalıdı. Bu kıl asasi fikir almıştırı şekli o çoğun bolğandın kiyin tıl ve hareket iktidarının yetilişini ilgir sürüdü. O, tekimi köp nərislerini ügülü şarkılıq, sizin inkasınızı erişini arzu kılıdı. Məsələn, gəp kılış, kucaklaş qatarlıqlı. Hatta o texmi çoğraq boğandın kiyin ögünüş, öy işlerini kılış qatarlıq şekillere arqılıq, sizin dekitiniz ve amraqlığınızı qozğaydı. Olanın bunda kılışı, sizin inkasınızı erişiş üçündür. Bu, bir xil fikir almaştırışının asası şekli. Onun üstüge, balalarının nərislerini ögünüş çariyanıqı paydalıq.
1: Əhmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
6: Bu operasiyaya 100 neçim oyen pul kitidi o, kanda kılsız?
7: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüp la kulkı

0: yumşaq bolup ketti.
1: Bu qıtımğı davalaşqı maslaşmasanız bolmaydı. Bolmasa işiniz çataq.
2: Ha, boludu, boludu. Sizdan degininiz de qılıman.
3: Doktorxanda yetişdin kibi bolup idi. Aldırışlı yürüdigan baş direktor Mehmetning vaqti çıqdı.
4: Ha, dərhal ayırıplan bilti zakaz qılan. Xeridar meni saqlap atıdı.
5: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendigi sürüp dələmse.
4: Ha, yaq, yaq, yaq. Doktor, menin vaqtim çıqdı.
3: Xizmet, turmuş hələkçiligi tügümeydi. Özünüzgi kümün bölüşünü her vaqt ıntıqqanma.
6: Qadirlik dostlar, ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, quyosh bilan yer sharining orliqiy amaliyati 150 million kilometr keladi ekan. Nurning tezligi taxminan sekundiga 300 ming kilometr ekan. Bu qanday hukm? Insonlarning navbatdagi uch surati eng tez bo'lganda Parker nomliq tekshirish asbobimi sekundiga aran 95 kilometr uchalaydi. Formulaga asosan biz quyosh nurining quyoshdan yer shariga yetib kelishiga ketadigan vaqtning 8 minut 20 sekund ichkaligini yuzaki hisoblab chiqalaymiz. Demak, yer shariga yetib kelgan quyosh nuri amaliyotda quyoshdan 8 minut 20 sekund burun qo'yib berilgan. Unaqda quyosh nurining yer shariga yetkazilishining tafsiliy jarayoni qanday bo'ladi? 1920 yil atrofida fizika olimi Edinton turg'un yulduzning ichki qurilmasi nomli maqolasida turg'un yulduzning energiya manbasining yadro birikish reaksiyasi ekanligini tafsiliy tushuntirgan. Keyin sonsizgan olimlarning o'ziksiz tadqiq qilishi orqali bu qarashning to'g'riligi oxiri isbotlangan. Navbatda kishilar quyoshning ichki qismining kuchli yadro birikish reaksiyasidan keyin sirtqa energiya qo'yib beradiganligini, bu xil energiyaning biz odatda pishiq biladigan quyosh nuri ekanligini to'liq tushuntirdi. Uning ustiga quyosh nurining keng ma'nodagi aniqlamasi quyoshning barliq chastota spektridan kelgan elektr magnit radiatsiyasini ko'rsatdi. Biz odatda ko'rayotgan quyosh nuri quyosh chiqargan nurni yer shari atmosferasi suzib yoritgandan keyin shakllandi.
7: Birodar, siz bu bexatarlik qolibgan nemish kiyolmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
8: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
7: Bu bexatarlik uchun emasmi?
8: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
7: Ey çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldım esma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
8: Doğru. Bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik qalpiqini to'g'ri kiyib yuring. Bexatarlik qalpiqi sizni qo'g'daydi.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı

işten çöp ata anasının üyüge kayıtış yolu da hadisiye uçursa işte yarlanış da bekitilişi gerek. Onsu naisidin Liu Hanım mundaq məslahat sordu. Akam işten çöp velisipit minip, ata anamızdan üyüge tamakı kiti otkanda yolda bir pikap soku itip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı tərəb toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitdi. Sorap baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdı. Cevap, işte yarlanış suğurtisi nizamı da mundaq bəlgilengen. İşqi beriş keliş yolu da motorluq, katnaş vasitisi, hadisiye uçurab zəximlengenlerini işte yarlangan da bekitiş gerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtisi nizamını icra kılışkı dair bir qancı məsələ toğırsıdaki pikride, yanımı ilgirligen halda mundaq aydanlaştırılgan. İşçi xizmetçiler işqi beriş kilişini məqsəd qılgan, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen turuşluq cay otursa da qatnaydıgan muvaffaq liniye işqi beriş kiliş yoluğu təvə. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa qatnaydıgan muvaffaq liniyeliki işqi beriş kiliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen cörüsü, ata anısı, pərzentleri turuşluq cayığı qatnaydıgan muvaffaq liniyedeki işqi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündelik xizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan paliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyedeki işqi beriş kiliş yolu. Tördüncü, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyeye təvab olgan işqi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt muvaffaq liniyeni bekitişdə kündülük işqi beriş kilişinin dövriliki nisbi muqimliği qatarlıqlarına birləşdirib bir tutaş oylaşış gerek. Lekin dəmiliş qatarlıq şəxsi paliyetini qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qilişqi təvəb olgan beriş kiliş vaxtı və liniyesini öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işten çükkendin keyin velisipit minib ata anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işte yarlanışda bekitilişi kerek.

Radio Onluş Dostlar programımızı devamlaştırıyoruz. Şunda uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız bulduk. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onundan başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti işini yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizin yölügen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onundan başka muhabbet haksız buluduken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tosçuk amalsız boğan seyginiş. Aşı özüre katlık küyünüşle, hayatlıkının en çoğun katlımedeki könl, müstekem işenç. Bulanın hemmesi haksız buludurken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız bulud. Meyli kandak adem bolsun, hemmesi kişilik hayatta özüge nişan belgilegen bulud. Bu nişanın bazısı uluğ buludu, bazısı adetlik dek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı iterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludurken. Fakat biz oylusakla maksatki iterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludurken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun uç dostum, yani şu pulgı seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımızını her vakit kadirleyli. Kendi ondak bolsa, biz kımmetlik vaktimizde mi kadirleyli, yıkımlık küylerimiz devamlı silah için yanıraydı.

Uçula hem muvaffakiyet kazanışını oylavatkan, şundakla iktisadını köpeytişini oylavatkan Nurgulluğa yaşlarımız hem uşu bay buluşunun sırrı doğrusu da Nurgulluğun kitaplarını, materyallarını okuğan buluşu mümkün. Elbette baylık toplaşma bir hüner. Endi Nurgulluğun kişiler bay buluşunun şartlarını tövendeki dek hulas kıgan. Ondakta bunu birlikte anlat bakaylı. Bunun birincisi aktif ruhi halet ve şatkuram kalıp. İşki keyfiyatını kontrol kılış ve hatır cemlik arkalık baylıkı erişkili onun behrman buluş şartını hazırlıklı buludu. İkincisi sağlam beden. Baylıkı erişteki maddi şart olsa sağlam beden buluş. Sağlam beden muşu tırışıp algıl gırlaştaki en mühim şart. Üçüncüsü çoğu en tüven boğan bilim şartı diplom. Diplom onca ola mühim emez. Bırak hayatta baylıkı eriştiki bilimnin şartıge herkes sel kıraşk bulmaydı. İktisadi ve ictimai baylıkı iyi boğan kişi baylıkı iyi boğan adem dümü bekerek aldıraş yürüydüğen adem. Tötüncüsü kişi münasibetteki semimilik. Yalğız atının çeni çıkmaz, çeni çıksın o, deni çıkmaz. Hiç münasibette, aman başkala bilen birlikte hemkarlış bir şıkılışkı doğru geldi. Bu vakitte bizge neme gerek buludu? Semimilik. Semimilik sizni bir payan dünyaya başlatmalıdı. Beşincisi, özünün netice kazını alaydı alıqı gışınış. Ümit adamın algılı gerleşki ündeydi. Adamla otursa da bay ve namıratlık farkı buludu. Emeliyette bayla ümit var bulup, özgü işin iş arkalık yol tapkallığa hesaplandı. Altıncısı, başkala bilen tenbeherleniş. Siz erişken barlık baylık ve güzel nerslerinin hemisi cemiyettin kegen. Küllerinin bir de cevap kaytırışınız gerek. Cismani cihetteki küçükkini töhpümü adam buluştaki en akalli pozisyen. Yetincisi özgü katlık talep koyuş. Bire neticeye erişmek asan emez. Özgü katlık talep koyduğun adam özünün işki keyfiyatını kontrol kılalaydı. Hem özü yetmekçi boğan nişanı yitalaydı. Eğer siz yukurdu deyilgen aldıngı şartlarla iyi boğan bolsanız bay buluş yoluğa karap mangan bulursuz. Bu yerdeki baylık herkes mi kıssat kılı kartılgan emez. Bu baylık biz erişmekçi boğan bütün arzu nişanımız. Şundakla kalıp baylıkımızı közde tutudu. Barlık dostlarımızga muvaffakiyet yar bolsun. Küylerimiz devamlı sizler için yanaydı.

Радиолуш достар, программамызга кайтып келдик. Мухаббетте мындай бир суал бар. Сүйүш мойынмы, сөйлөшмү? Бунуга кишилер мындай жооп беришет. Бир куш үчүн оң канат мойынмы, сол канат мойынмы? Демек, кайсы мойын? Ар кимдин мойын. Мейли бир күтөйдү яки өтмөйлү, мейли кандай натыйжа чыксын, өзүбүз амрак адам менен өткөзгөн Her bir minut ne kadırlışımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, külüşkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızın kadırlışımız gerek. Çünkü o nurgun yıllardın kiyin hayatımızdaki en güzel eslemeler bop geliş mümkün. İsağızda bolsun, hayatınız ne üşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen doldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Ranjitgan bo'lsangiz apo so'rang, ranjigan bo'lsangiz apo qiling. Chunki bu hayot intayin qisqa. Gulni kulganga bering, qalbni so'yganga bering. Suyish bakmi go'zaldir. Muhabbatlik naqshlarimiz, muhabbatlik ana shu qalb.

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 15. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Jojan ortak beyeş ülgüköz şirayını kuruluşunu puhtı ilgir sürdü. Yunnan'nın Şişanbanna, Xilonjan'nın xeyhi, ügünüş, tekşürüş, tüz işini birgerdeştürüp ilgir sürüp, ügünüş ünümünü xalak turmuşa nəpiyyat güzüş, tarakiyatı yardan beriş, çigra rayını gülendürüp xalakını beytişinin emli ünümü gaylandırdı. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Katarlıq Tarmaqla birlikte uxturuş çıxırıp, ekologilik muhit kanuni dəstorunu ügünüş, teşviqliş hizmetini kanat yaydırışını talap kıldı. Yaponiyanın qayta hərbiyləşdiriş xarizi uruşdan keyinki xalqara tertibke aşkarı can ilan kılğanlıq bulup, muqarrar etçinişlik mağlubiyet küçüraydı. Amerika İran'a ıqsadi cahitin qatıq zarbi berdiğalıqını etdi. İran, Sişin namlıq uçuqsız ayrıplarını tosqalıqı ve vayran kılğalıqını bildirdi. Әмді де қытыңла қабарларымыздың тәпсел емәз мұлырды болсын.
0: Станцымыз қабірей. Жонғучы заман юлаштұрыш, омуми халық ортақ бейдіған заман юлаштұрыш. Башуджи Ши Цзиньпин тәрәқият давамыда халық тұрмышны капалетлендіруш вә яқшылашты чаң тұрып, ортақ бейішні пұқты қадам білін ілгір сүріш керек деп көрсәтті. Ortak beyiş ülge körüstüş rayonu kurulgan 5 yıldın köperek vaxtın boyan, Jojang Başuji'nin tapşırıqını başını ahir əsli çan saxlap, asasi amuvi mulazimetinin bara verilişini puhtu ilgiri sürüp, amının yokur süpetlik, köpxil turmuş ehtiyacını küçep kandırıp, ortak beyiş ülge körüstüş rayonu kuruluşu neticilerini amı hisqilalaydıgan, erişelaydıgan güzel turmuşqa həqiqi aylandırdı. İki gündün buyan Tayfun Borun'un ahırlışığı əgişip, Jojang'nın ğarbi cənubidiki tağlıq rayonlarda hava tədirce içildi. Səyyarı davalaş qatarlıq mulazimet avtomobilleri tağlıq rayondaki kentlərgi berip, daimliq mulazimetini əsli kəltürdü. Jojang ülkesi Leşu şəhəri, Longchuan şəhəri, Jinshi Bazırı, Shangjin kentidiki Liushufin, Qan bisimini ölçəydiğalla, Shindento işləydiğalla, Yaşanğıllarının çeçini yasap koyduğalla ba, bək kolaylıq dedi. Kent ahalisi Jiu Jiayou mındaq dedi. Hazır maşını udul kentki kilip biz üçün mulazimet kılıdı. Ərəb dedi bir qıtım kilidu. Kent turup mu şəhərgi oxşaş mulazimettin bəhriman bulalayımız. Meninçə

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazar programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Mısırlı Hanzu Şinas, Hikmet Medeniyet Kespi Guru'nun lideri Ahmet Said, Cungu Kompartisi Cungu Halkını yetekleb, Cungu'ca zamanlaştırış yolu dumandı. Cungu'ca zamanlaştırış, kent taraqi kılgatkan devletler nispeten çunkur örnek ahmetik ige dedi.
1: Cungu Kompartisi Cungu'nu yokur süpetlik terakiyat yolu da davamlıq menişki yetekleb, dünyaya üzlüksüz porset yartıp verdi. Şundakla terakki kılavatkan devletlerini örnek kılışkı boludgan tecrübe ve yol bilen temelledi.
0: Brazilya hükümeti 8-4 günü bayanat ilan kılıp, Amerika Devlet İşleri Mahkemesi'nin şu günü Brazilya'nın Amerika Turuşluk Baş Elçisi'nin vizesini emelden kaldırış kararına güçlük karıştırdı. Brazilya hükümeti Amerika'nı Brazilya'ya kartılgan düşmeliş hareketini kasten küçeytiyeti deyip tanıtladı. Bunun ile Brazilya ile Amerika'nın vize talaştarışı küçeyip getti.
1: Halkıra bazar ihtiyacının eşiği ayışıp, Kambodja'nın gürüş eksporti tez açtı. Bunun için de Şarkı Cenubi Asiya Elleri İttifakı bazarı, Kambodja'nın gürüş eksportidiki en çoğun rayon bazarı. Bu yılın aldığı 7 ayda Kambodja'nın Şarkı Cenubi Asiya Elleri İttifakı'a eza devletlerge eksport kılgan gürüşü 266 bin tonluğa, eksport somisi 100 milyon Amerika dolları yetti. Döndü deyiktenle programımızın tepsili mezmuldurdu bolsun.

Bandari yana Cungunun nurgun caylarını ziyaret kılıp, şer yizi kıyafetindeki çonkur özgürüşlerini öz gözü bilen gördü. O, munulanı bildirdi. Cungunun arkası sahalardaki terakkiyatı, her kim öz aldığı iş görüş, yaki yani ilgir sürüş arkalık amalga aşkan bolmasın, belki hem kalışıp hem türtkü buluş, özüre kuvvet ataklış arkalık iş aşkan. O, hergiz mu baskış karakterlik hareket bolmasın, onun da kurulmalık, İmkanetlik sicil buluştek uzak müddetlik alahidlik namayan boğam. O mundak dedi. Siyaset kündülük turmuştaki küçük meselelerini yakşal kılgandıla, terakiyat andın mahiyetlik ehmiyetki iki boludu. Cungu özü intildiğen yukarı süpetlik, tekşi zamanilaştırış karab muqim kadem taşlap, halk turmuştini tekimi hatırca muqim, tekimi erişiş tuyuqsıgı iki kılgan.

Hürmetli radio dinleyiciler. Kambodja Şal İttifakı'nın en yeni sallık malumatına asoslanganda 2026 yılının aldıngı 7 ayında Kambodja 707 000 tonna gürüç eksport kılgan bulup, okşaş mezgildekiden 68% aşkan. Eksport somusu 410 milyon Amerika doları yetip, okşaş mezgildekiden 34,3% aşkan. Kambodja Şal İttifakı'nın alakları mesulü Lai Chunhua, Kambodja'nın 2026 yıllık gürüç eksport miktarı, bununla ilgili bekitilgen yıllık eksport miktarı 1 milyon tonna buluş nişanıdan eşip geçişi mölçerlenmekte dedi. Halkıra bazar ihtiyacının eşiğe ergişip, Kambodja'nın gürüç eksportu tiz açtı. Bunun içi de Şarkı Canobi Asya Eldir İtibakı bazarı, Kambodja'nın gürüç eksportudaki en çoğun rayon bazarı. Bu yılın aldıngı 7 ayda Kambodja'nın Şarkı Canobi Asya Eldir İtibakı'a azad devletlerge eksport kılgan gürüçü 266 milyon tonluğa. Eksport somusu 100 milyon Amerika doları yetti. Okşaş mezgilde Avrupa bazarının ihtiyacı mukim bulup, eksport miktarı 307 bin tonluğa. Eksport somusu 160 milyon Amerika doları yetken. Otur Şerik, Afrika Katarlıq güllenme bazarla Kambodja'nın gürüş eksportudaki yeng iş noktası aylanmaqta. Bu yılın aldıngı 7 ayda Kambodja bu rayonlarga 59 000 tonna gürüç eksport kılıp 50 milyon Amerika doları taşıq pirovat yarattı. Gürüç kespi Kambodja xalq egilikinin muhim törükü. Gürüç eksporti iqtisadi taraqqiyatqa hareketlendirgüç küç koştu. 2025 yılı izgilikinin Kambodja'nın içki işlepçikiriş umumu kimitiga koşkan tökbü nispeti 16,1% boğa. Asiya Taraqqiyat Bankisi yakında ilan kılgan 2026 yıllık Asiya Taraqqiyatı nazar dokulatıda mölçerlenişçe Kambodja iqtisadının eşi sürüti 2026 yıldaki 4,15%'ten 2027 yılı 5%'ki üstüden ümit bayken. Bunun içi de gürüç katarlıq yezilik meselelerinin eksport ihtiyacının eşi Kambodja yezilik iqtisadının eşidiki mühim terek. Bırak Tayland, Vietnam Katarlıq asaslıq şal eksport kılıdgan devletlerine seleştirganda Kambodja'nın gürüç kespi yanıla danlıq marka kuruluşu itersiz buluş. Eşya obrotu ve ambarda saklaş tanırıqı bir kadar yukur buluş Katarlıq hırslağı düşkenmekte. Bunun için Kambodja Soda Ministerliği 2025 yılından 2030 yılı geçip olan gürüç eksport bazarını kengaytış ve köp membeleştiriş stratejisini oturgu koyup, hazırki erkin soda kelişiminin rolünü cari kulduruş arkalık, açlık yardımı ve açlık bihatterliği emkarlık mekanizmini tayinip, halkıra bazar boşluğunu yenimi kengaytışını planladı. Kambodja ala süpetlik şal sortini yetiştiriş ve devletinin danlıq marka kuruluşunu danlıq ilgiri sürdü. Jungo Kambodja'nın gürüç eksport kılıdgan mühim yekke bazarı. Kambodja bu yılının aldıngı 7 ayda Jungo'a 175 000 tonna gürüç eksport kıldı. Eksport somusu 100 milyon Amerika dolarına yetti. 2025 yılı Jungo Kambodja işki tarap yeni gürüç soda kelişimi imzalap, Kambodja'nın Jungo'a gürüç eksport kılış normasını 500 000 tonluğu östürdü. Kambodja Şal İttifakı'nın baş katibi Lun Yan, Jungo baştan ahırı Kambodja gürücünün mühim bazarı bulup, Kambodja Şal kespinin taraqiyatı da mühim türtkülük rol oynaydı, dedi. Jungo'nun Kambodja turuşluk baş elçisi Wang Wenbin mundaqtap qardı. Kambodja'nın gürüç eksportu da kol keltürülgen ijabi neticede, rayon umumizlik iqtisadi hemraqlıq münasibeti kilişimi, hem de Jungo-Kambodja erkin soda kelişiminin Kambodja'nın izilik meseleleri sodasının taraqiyatını ilgiri sürüştiki ijabi neticesini toluq namayan kılıp, iki taraflik ıksa soda hemkarlığının yoşurun küçünü yanımı uruğuttu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kadimki dünya nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri İmincan İsmail. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve emeliyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

yolu koyguni yüksek merkezleşken planlık ilgilik tüzülmüsü bolgaşka ken gölemli kapital meselesige asası cihetin duşkip bakmagan idi. Sosyalistik bazar ilgilikini yolu koyuş partimizin uluk icadı idi. Sosyalistik bazar ilgiliki bolgan iken mukarrer halda her kıl şekildeki kapital peyda boludu. Kapitalizm cemiyetideki kapital bilen sosyalizm cemiyetideki kapital elbette köp farklıydı. Bırak kapital hamini paydını kovuluşudu. Cahın ehlini cem kılgını baylıktır. Cahın mülkünü başkurgını kanundur. Biz sosyalistik bazar ilgiliki şaraiti de kanda kılıp kapitalinin aktif rolünü cari kıldırış üstüde izlenişimiz. Şunun bilen birge kapitalinin pasif rolünü önümlük tüzgülüşümüz gerek. Yakın kıyladın bu yan, tonuş yeterlik bulmaslık, nazaret kılıç başkuruş cahidi bulmaslık sebebidin, döltümüzün bazı sahellerde kapital tertipsiz kiniş, halıganç tezgilleş, ziyadı payda iliş ekvalları görüldü. Bu bizden kapitalinin hareketini kalıplaştırıp, paydığı yüzünlüp ziyandın sahilinip, hem kapital timsahinin öz beşimçilik kılışığı yol koymaslık ne? Hem kapitalinin işlep çıkırış zörür amililik iktidarını cari kıldırışını talep kılıdı. Bu özünü kaçırgılıp olmaydıgan zor siyasi ve iktisadi mesele. Emeli hizmette tövendeki birkaç noktanı yakış tutuş gerek. Kapitalga kızıl yeşil çırak tesis kılış gerek. Kızıl yeşil çırak yoldumangan barlık katnaş kurallarıgı tedbiğlanıdı. Kapital üçün müşündak. Türlük kapital udul kelgenin süpürsü bolmaydı. Bazı kapitallarının yavaylaça zoruyup gitişini tosuş gerek. Monopollık karıştırış, ziyade payda ilişki karıştırış, ziyade yukarı bağı karıştırış, yaman garezde köptürmeçilik ilişki karıştırış, na doğru rıkabet karıştırış gerek. Kapitalini önümlük nazaret kılış, başkuruşunu kanun boyunca küçe yetiş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki kanun idare kılıdığan ilgilik. Şuna kapitalinin herkiti kanun boyucu buluş gerek. Kapitalinin tertipsiz kini içini toskallık kapitalini kerek kılmayımız digerlik emez. Belki kapitalini tertiplik ravajlandırış digerliktir. Ola kadar kanun nizamların mükemmel bolmağallarını çın tutup mükemmelleştiriş. Kanun nizam bar bolğalları da kanuni katı icra kılış, katı nazaret kılış başkuruş gerek. Kapitalinin kiliplik, sağlam terakki kılışığı medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Sosyalistik, asasi iktisadi tüzümde çın turup ve onu mükemmelleştirip, umumi mülükçülük ilgilikini kılç tevrenmeyi müstehkemlep ve ravajlandırıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin terakkiyatıga kılç tevrenmeyi ilham ve medet berip, yetekçilik kılıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üst biyetilişini ilgiri sürüş lazım. Üçüncü mesele. Dəslepki məhsulat təminatı kapaletli kılışını doğru tunuş ve ilgileş gerek. Dövletimizdek muşundak çoğun dövlet üçün itkanda dəslepki məhsulat təminatı yaxşı kapaletli kılış zor strategiyelik mesele. Strategiyelik planlaşını küçeytip, baldur tanşap, təminat bir xəterlikige əqiqi kapaletli kılış şart. Ticəşini aldınqı oranqı qoyuştu çın duruş gerek. Baylıqını layıqı deyilip ticəb işlətsə, iş barıdı. Layıqı da almay ticimək işlətsə, kimi barıdı. Umumüzlük ticəş strategiyasını yolu qoyup, hər qaysi sahələrdə ticəş hərkətini alğı sildiş gerek. İşləb çıxırış sahəsi də baylıqdın umumüzlük ticəşlik, tücübilik, aylanma paydalanışını alğı sildiyip, birlik məhsulatının energiya sərfiyyatı və maddi sərfiyyatını tövəlitib, yasımıçılıq texnikisinin özgərdişini tezildib, selinmənin hasılat önümünü östürüş gerek. İstimal sahəsi də umumi xalqının ticəş inini küçəytib, oddi, muvafiq, yeşil, tövən karbolluq turmuş usulunu təşəbbüs qılıb, həşəmətçilik, sırap

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizlar davomli bizda bo'lsin. Dostum, belki yadınızda boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Mahira Obul Qasım'nın Halrangçı Yuxar Gün namlı postının aldın kısımını anlatkandık. Gülzine bilen yoldaşı Subat'nın kendin çıkan Mişmiş Paran'la Zulpiyeni aramı da koymayı vatatdi. Süt çöçekler üzülmeyen seri Zulpiye bilen Subat otursa geciden mu kurmayı vatatdi. Zulpiyenin turmuşu bıraklı kalay mı kalışıp getdi. Hadisla yoldaşdan gumanlandığan, bu işlani işçiye elip işiglaydığan bulup aldı. Onu az diyendek, bu bivasta halda onun salametliği təsir yetkizdi. Ondaqda, Zulpiye zadı qandaq kesel giriptar buldu. Onun kesli saqıya mı? Olanın turmuşu yana əslik qaytala mı? Bula qızıqsanız, deqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Mahira Obul Qasım'nın Halrangçı Yuxar Gün namlıq postunun davamı da bolsun.

Subat, Sulpiyani chaqliq o'rindiqda o'ltirg'izib, tekshirish uskunalarining hammasi tekshirtib chiqdi. U oxirgi diagnozni ko'tarib, dakki-dukkida koridorning u beshidan bu beshigacha minib, minut sekundlarni testda o'tkazib o'tdi. Sulpiya, garchi hoshig'i kelgan bo'lsa-mu, nursiz ko'zlarini bir nuqtaga tikib yotdi. Subat uning kep qisila ko'zini chin yumib, chiroyini purishtirib, levini tishlaydi. Subat daru kepin to'xtib, koridorga chiqib, yana to'xtamayman atdi. Sulpiyaning mas'ul doktori faqat oq unning umichidan oz-ozdan ichkizib turinglar degachga, Subat sirtki bir oshxonadan har kuni oq unning umichini akiratdi. Lekin Sulpiya bir ichki qo'shiq o'tlabla ichkili unmaydi. Üç gündən kin, Sulpiyanın eniq diagnozu çıxdı. Subat, dırıldab titirəb atqan putlarını aralı sörəb, doktor işxanısıq kirdi. O, doktorunun ğəmkin çırayı qırıbla, bir şum xəbərini anlaydı qalıqını yürük tuydu. Aka, umumiyyusik təkşürüş doqilatını mütəxəssislə birlikdə körüb, axırqı diagnozunu çıxadı. Ayalınız, meni yılınmadı özümüzü gırıptar boptu. Yani gelip, ahırkı baskıçken. Neme? Bu kandak gesel. Azaldın onla bakmağın gep qobu. Muşundak mı özümüle bama? Siz anlamğın kesel köp akka. Meni yılınmadı özümüzü nait az uçuraydıgan özme. Eğer koşulsanız, ayalınızı operasiya kılımız. Operasiya muhabbeti çıksa, ömürü bir ayıl uzraydı. Bu musa, bir neçe ayla. Yak. Diagnozunla çokum hata. Ayalım deyik işki günün aldıdıla, sağ mı sağ dursa? İşki gündün ki illa, sizler bir yıl ömür kördü o desanla, bu kandak mı akılgı sığıdı? Ben ayalımını Ürümçü'ye, Beijing, Şanghay'a, hatta çetelleğe abırıp davalıdı ben. Aka, beymarını Ürümçü'ye, ya ki işkere yötkeymen desiniz, biz tosumayımız. Bırak ayalınız, hazırlık ahvalda, şer mi şer yötkep yürüşünüzge çıdamaydı. Eğer operasiyaya koşulmasınız, bir hafta davalayımız. Onun denkiyin, üyünüzü apırıp yıkıvasınız boludu. Oyluş beğen. Doktor, orundan durup işğandan çıkıp getti. Subatmı çıkıp, koridordaki orunduqta, xeyliğice xamge betip oldurdu.

Taksi saat 8'da Zulbiyani operasiyaga ekirib ketdi. Doktor Subatqa operasiyaning 7-8 soat davomlashligini aytdi. Subat sirtqa chiqib, atgan choyxondan birchini atgan choy bilan bir nonni oldi. Lekin uning kelidan asrahmi o'tmadi. Onnanga qarab birdam o'ltirdi-da, atgan choyni quruqla ichib, yana doktorxonaga qaytib kirdi. Uning ichi ochiq sardob bilan to'lgan edi. Pushaymon va hasrat uni cheksiz qiynaydi. Hey ist. Tunugun kecha uyga qaytib kelgan bo'lsam, Zulfiya saqlab o'g'imetdi. U mushundoq yoshda turib ketib qolamu? Subat o'zining kishini o'zi yeb bir haza o'ltirgandan keyin o'rindan turib, udoldagi derisi oldiga kelib sirtqa qaradi. U qat ko'tirib turgan egiz binolarga, piyodalar yo'lida u yoqdan bu yoqqa oldirab ketib qolgan odamlarga, cho'ng yo'lda suvdek oqayotgan mashinalarga nazar tashladi. Shahar o'zining ko'rkam qurilishlari, ratlik daldaraxtlari, shundoqla o'z halakchiligida oldirash yurgan odamlar bilan go'zal ham avatdir. Birdilla uning ko'z oldiga Zulfiyani tüp-tüz yatqızıp operasiya bölümüge ekirip ketip bağın körünüş kilip aldı da, yürgü sıyqırıp közün çın yumu aldı. Hacap iş. Şuncelik sağlam Zulfiya, bir iki günün içirdiler, muş gün güçüşüp kaldı. Zulfiya, senle hayat kaldığın iş bolsa, men bilen uğraşsan mı, tıllısan mı? Yakamğı esilip, yüz gözlerimle kıyım içimi kılıvetsen mu, cim durup bəyen bolattım. Lekin, sen hazır ornundumu turamaysın. Meni bir iğizmi tılıyamaysın. Subatnın köz aldığa, yop yoruq operasiya çırgı astıdı enrap yatkan Zulfiya keldi. Ağzığı maskı tatkan, operasiya kemi bilen ağ pəlay kiyen doktorla Zulfiyanın baş sünkini yerip, bunu oylab, bütün bedeni çoğuldab titirip ketken Subat, ah yürüküm dep ağırvatkan meydesini çın çangallı valdi. Zulfiya, men seni çın yürükümden söygen iken men. Mana, sekirap ağırvatkan yürüküm bunun qoguva. Sen kaçan, kayada, kalip dörümden orun ağam boğaytdan. Tuyuqsız, Subat'nın köz aldıdan, Halrang ichilgan juyxor gullar paydo bo'ldi. Juyxor gullikdan halrang gullik ko'ngak kiygan, jonanchindek pokiz bir qiz bir tal gulni tutqunicha uning qarab kulimsirab kelyapti. Ko'zining mayin shamili uning ko'nglikining etigini juyxor gullar bilan tang uchirmoqda edi. Ismingiz Subatganda. Ajab chiroyli madaniy ismkan. Turquğunuz qarab, sizni şəhərdən bizning kənd məktəbinə təqsim qılınğan oqutqıçı mikən degəndim. Məşə qarısı yestinkənsiz qo. Toliq oturunu bitirgəndən kin, nəmiş qalı məktəb imtahan bəməy, bu çat yazığı kəp oqutqıçı boldunuz. Uzaq yıllı avalqı bolsa da, Subatnın qulaq tövdə, xuddi hazırkıdəklə qayta yıngırdı. Zulfiya. Zulfiya. Subat, közlerine çın yumdu.

0: زرر ایتی یو. اولگنش ماشین سان اقتداری بارگانسر ایلگارلاسا اتالانگ بیسم نینیکلر کل بولامدو. سو خانم اوزن اندیسینش پادلری. اولگنش ماشین سان اوزد با بوغان اولگنش یمشاقتی تالی کپمس. نورگون کلونش اپی دوکالر دا خد دونش انگلستل اولگنش یکای سوزلش یمشاقتی تالرنا همس نی اوز شروب هخت اولگند اندنش لکل بولادو. شونا مینانتیا اولگنش ماشین سیت والگان دینکین یوشرن استیمال ما ازمس. Onun üstüge ögünüş maşinesi'ğı tayını bilip atanlarının yetekçiliki ve hemralıqının oranığı dastışkı bulmaydı. Biz atanla yanıla balılarda yakıştırmış adeti ve ögünüş adetini yetildirişimiz gerek. Ögünüş maşinesi pekat koşumcu kural. Emili şel tişeriyanı da ögünüş maşinesi okuucularının ögünüşüge kandak konkret yardımlarını elip geldi. Otur mektep okutukçisi Li Ying'nin karışça, ögünüş maşinesi arkalık ögengen bilimlerini müstakemlikle buludu. Lekin ögünüş maşinesi'ğı ziyade tayını bilişkı bulmaydı. O mundaqtı dey. Otur mektepki çıkkandın ki, ögünüş mezmanının kıyılık derecesi aşıdı. Nurgun ata ana armağı uçluk derman yok da kes kılıdı. Onun üstüge ögünüş vazifesi başlangıç mektepte mi eğir bulup ketkeşke, bazı atalarının balılarını başkurduğun 13 köp vaxtı boğmağı aşka, olağa ögünüş maşinesi elip berişini tallaydı. Ögünüş maşinesi derdisikli yok bilim noktuları buludu. Hem özra hareketçalıqı buludu. Lekin, menince okuçula aldı bilen derdisikli bilim noktularını yaxşı ilgileşine asas kılışı gerek. Мәлім тәжірбі башланғыш мәктіпідке жан муалым, атанла еналы балаларының үгініш жарияныға актип қатнышы. Үгініш машинсығы зияды тайын олмасығы керек деп қарады. Үгініш машинсы оқуғыжыланың үгінішігі ярден беріш жәртті, хақиқаттан бәлгілік рол ойнайды. Lekin ögünüş maşinesi'ğı ziyade tayını biliş, okuğucuların müstakil ögünüş iktidarını acizlaştırıp etişi mümkün. Onun başka ögünüş maşinesi hakiki okutuş muhitini pütülleri taklit kılanmaydı. Yüzdüranı fikir almaştırılıp olmaydı ve özara törgü bulanmaydı. Ata anla balılarını pütülleri ögünüş maşinesi'ğı tayınıp terbiyelisi bulmaydı. Yine balılarının ögünüş cereyanı'ğı aktif katnışıp, balılarının ögünüş terakiyatı ve meselesi'ğı köngül bilişi gerek. Çünkü Mağrı Pen Tetkikat Yurtu'nun tetkikatçisi Chu Chaohui bunlarını bildirdi. Aklı iktidarlık ögünüş maşinesi mağrıp sahasıda bazı özgürüşlerini ilip gelişi mümkün. Lekin, ahırki hesapta o yanılı bir koşumcu mahsulat. O yanı mındak dedi. Sönni aklı iktidar tekniksinin yardımı da onun iktidarı hakikaten zor derecede kenaydı. Pütkül önüm iktidarı özdi. Lekin okuğucu ve atanla bu xil ögünüş maşinesini işletken de çoğum, şahsının tepekörü, öz bedelişi, şahsının logika ve bilimgi boğan düşençisinin oranını ögünüş maşinesi alanmaydıqalıqını aydınlaştırabilişi gerek. Siz ögünüş kıldınız mı yok, yine özünüzün tepekör ceryandın ötküsçiniz gerek. Ögünüş maşinesinin özünün özçüge yerden beriş cihetki rolünü cari kıldırışınız gerek. Çinciyevin mundaq təklif verdi. Hazır bazardaki her kıl ögünüş maşinlarına karıda alaqıdar tarmaqlamı nazaret kılıp başkuruş hizmetini yaxşı işleşi gerek. Çinciyevin mundaq təp görsetti. Təlim tərbiyə aparatlarının tipini özgərtiş ceryanı da bugünkü ən muvabiqetik tip özgərtişi dəl tipini özgərtib ögünüş maşinesi kılış boldu. Bu, əsildeki dərisini bir qatlıq detalgı qoşqanla barəver. Biz, ögünüş maşinesi qatarlıq üsküllərini qatlıq kılıp etkanda oqtuş yetekçi materiali dəb qaraymız. Bu elektron türdeki okutuş yetekçi materyali. Özara fikir almaştırmasıyla yetekçilik hesaplanmaydı. Lekin, menimce biz bu xil ögünüş maşinesi bilen yetekçilik sınıfı otursa da kançilik pärik barlıqını oylap yıkışımız gerek. Yani bir noktadan etkanda, ihtiyaç şunç küçük boğan işken, bu ihtiyacını kandak kandırış, ya ki hal kılışını mı oylaşış gerek.
1: Adaş, ət bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Ой, бұлуду әжеп яхшы.
1: Ой, илгири тамақ емізді біз ішеттіқа, да шазыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: А, яны бір кетім ойнамдық. Бәс күче, пәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Ah, çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri birkaçılıkta kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Qadirlik dostlar, gerçi kayfiyat nacar buluş bilen uyqarsızdaki münasibetini yanımı bir qadam işkirligen alda təhlil qilishga toğri kelsimi? Biroq mutaxassislar faqat yeterlik ve qoidlik uyqu usulini saqlab qalsa, belgilik alda kayfiyatni yaxshilash unumining barligini ko'rsatgan.

Cöresi yoklar yatçınıslık bala bekivalsa bulamdu. Lauli, xotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmey, özüge hemrah boludugan baladın birini bekivalişini oylap kelgen.

Radyo'nun uçtuslar programımızı davamlaştırıvatımız. Şunda uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onundan başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizin yölügen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludukken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tozçuk amalsız boğan seyginiş. Aşı özüra katlık küyünüşle, hayatlıkların en çoğun katlımedeki könl, müstekem işenç. Bulanın hemisi haksız buludukken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız bulud. Meyli kandak adam bolsun, hemisi kişilik hayatta üzüge nişan belgeligen bulud. Bu nişanın bazısı ulu buludu, bazısı adetlik dek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı iterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludukken. Fakat biz oylusakla maksatki iterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludukken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun uç dostum, en şu pulgı seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımızını her vakit kadirleyli. Kınımdak bolsa, biz kımmetlik vaktimizni kadirleyli, yıkımlık küylerimiz devamlı silah için yanıraydı.

0: okutuş yetekçi materyali, özara fikir almaştırmasıyla yetekçilik hesaplanmaydı. Lekin, menimce biz bu xil ögünüş maşinisi bilen yetekçilik sınıfı otursa da kançilik pärik barlıqın oylap yıkışımız gerek. Yani bir noktadan etkanda, ihtiyaç şunç küçük boğan işken, bu ihtiyacını kandak kandırış, ya ki hal kılışını mı oylaşış gerek.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometre jügürüp gelemduk.
2: Vay, buludu, acab yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz düşündük, adaş hazır bülü çinikimizde biz düşündüğüm bulduk mana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamduk. Eskücü, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besleştik. Hazır çınık işte besleşimiz. Hey, tak çok sığ yanı bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiriye birkaçılık kart oynaydım. Hazır daim tak çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı öp git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

0: Eğer çoğum kararı çıkarışı doğru kese, en yakısı dostunuz ve ailenizdekilerden sonra bakın. Köprek, bilik kişi ve postluk meyvelerini yap verin. Tətqiqatlarda deyilişçe, gündelik turmuşdaki yemekliklerden kubul kıldığın paylılık elementler kançki az bulsa, keyfiyat şunçki düşküllüşüdüğün bulup, şuna köprek, bilik kişi ve postluk meyvelerini yap vergen de, keyfiyat düşküllüşüdün jirak durğulu bulubiken. Oruqlaşını başlan. Bir türlük ruhi kesellikler ilmi tətqiqatı da görüstülüşçe, simizlik bilen keyfiyat ziş münasiyetlik keyfiyatı nacar adamlar mu asalla səmirip getirirken.
1: Ben bir çırak. Nur ve yoruqluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
2: Kadirlik dostum, siz özünüz yaşayatkan planet yer şarını kançılık düşünürsünüz? Bugün yer şarı doğrusu da toxtılıp bakaylayın. Sürat astalaş. Hemge ayan yer şarı kuyaş niçör dep aylındı. Ama yer şarda özüksüz sürat astılavatı du deydi bu rasmı du. Gerçi bu ceryan astı bosmu 100 yıldın kiyin yer şarının öz okudu aylı sürüti 2 millisekund etrapı da astılaydıken. Muzluqla. Bizim karşımızca içimlik su eriqladın, deryaladın ve denizladın kilodu. Halbuki, təxminən 68% bu xil suyuqluq, muzluq ya ki tonlaşı aldı da 2 kutup içiga yoşurunlar. Eğer bu muzluqların hamısı erisə, su orni 60-70 metr örləydi. Yarışarı mükemmel şar cisimimiz. Gerçi, gilibus bilen sürat yarışarını mükemmel şar şeklinde təsvirlisi mu, lekin əmeliyyat undaqamız. Yer şarı muayyen sürete aylınıvatkan boğaşqa, şekil cihette ekvator kötürülüp çıkıp, işki kutup oltırışıp düşken şar cisim. En kadim icallık. Siz yer şarı yüzüdeki en kadim icallık ne, ne mi dep karaysız? Onun yeşkancı yaş? Bazla onu bir tüp derek de paras kılışı mümkün. Şundak, o bir tüp tülk kuyruk karagay. Bu kıl derekne buralaydalıkı bar. Yani, her kandak nacar kilima çaraydığa küşlük karşılık gücü bar. Siz köçüdü manganda ya ki tağı tızmısının kişini məbdun kıladığan mənzirsigi qarğanda yer şarının kırlıq ve təhşi əməsikini eskılamsız. Yer şarı ekvatorunun aylanma uzunluğu təxminən 40 min kilometr. Şuna barlıq gayet zor deniz okyan okori ve en çoğun tağı tızmısının həmisini bu dair bilan seleştirgülü bulmaydı. Meteoritlani izdeş. Logikidin itkanda yer şarı yüzüge düşkən meteorit nisbətən təhşi tərqilişi kerek. Ama siz köçüdü körgən taşlanın alam boşluğun kelgeligini kandaq bilirsiniz. Antarktida ya ki kumluqda bundaq guman bulmaydı. Çünkü o yerde siz uçuratkan her bir parça taşının təxminən 90% meteorit taş. Bu rasmıdır. Radiyasiya. Zadi nemin ərse insanların kuyaş ya ki alam radiyasiyasının ziyinidin qoğdaydı. Aldı bilən magnet meydani. Onundan kalsa atmosfera katlımı. Tasavvur qıpaqaylı, magnet meydani ve atmosfera katlımı yok da paraz kılsaq, ondaqta bu xil ziyandan saqlanış üçün yer yüzüdün yer astıgıca təxminən 2,5 metrdən 3 metrgıcı boğan yerde tursu boludu. Keçidiki güldürmamalıq çaxmaq. Belkim adatta yılda bir neç gittim güldürmamalıq çaxmaqını uçurtup kalımız. Lekin yer şarda bir cayda her günüm uşunda kış yüz berip durdu. Bu yer Venezuela'da. Kişiler daim Maracaybo külü bilen Catatumbo deryası tutaşkan caydaki güldürmamalıq çaxmaqını köreleydi.
3: Her gittim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım ben. Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
4: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağansırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su içtiğine.
1: Güzellik ve pakızlıkını koyduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, çapağı çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, biz insanların balısı bilen təbiyyət dünyasındaki başqa hayvanlarının balısı arasında pärq zor. Bu vaqtlar tuğulub, xeyli məzgilgicə yugürüb, örü turalmaydı, pikir qılalmaydı, qarşılıq küçü aciz. Ən qızqarlıq bir nöqtə şu ki, barlıq hayvan balıları, məyli yırtıqçı hayvan ya ki öy quşları bolsun, tuğulğandan kən alay davası çıxarmaydı. Fəqət bu vaqtlarla tuğulğanda yığlaydı. Əgər bu xil əhval təbiyyət dünyasında başqa hayvanlarda bolsa, qandaq bola? Tabiat dünyasında hayvanların balaları engirse, ana hayvan onu taşlı etişi mümkün. Hatta onu öldürüp, özünün bexatarlıkıge kapaletli kılışı mümkün. Bu dəl tabiatın kanunu idi. Meyli asmandaki bürküt, yerdeki şer yol vas bolsun, hatta deniz sayılığı kömülgen kiçik tımsak mı, tuxumdan çıkan denkken birinci bulup, özünü yoşurduğan cay izdeydi. Ondaqta, nemiş üçün pakatlı insanlar tuğulğanda yığlaydı? İnsanların tədrici tərəqiyyatı köpçülükke ayan. Asasqi, tədrici tərəqiyyat cəriyanda minisi var-bara yetilgən. Şuna baş kısmının nisbiti çoğraq buludu. Bu mu insanların balı tuğuşuğa qiyillik elib gelgen. Tabiat dünyasındaki barlıq hayvanlarının minisi bir qadar kiçik buludu. İkinciden, insanlar fiziyologilik kurulmasının qarğanda bu vaqla teki tuluq yetilmegen yeni hayatlıq bulup, balyatku işçi de o ehtiyaclıq boğan oksigen ve ozuqının həmmisi kendikidin keludu. Lekin tuğulğandan keyin o ehtiyaclıq boğan oksigenge pekat özü nəpəsilinib erişeləydi. Şuna bu vaqtın tuncuq etim nəpəsilinişi en tayinmeli. Atmosfera besiminin təsirdə baş suyudun ayrılgan bu vaqtın öpküsüge hava kırıp, nəpəsin çıqan hava avaz pərdisinin titirişini keltirip çıxırıp, biz anlıqan yığa avazını payda qılıb. Bu xil yığlaş, bütünləy balının nəpəsilinişinin nəticisi. Çünki bu vaqt texi özünün nəpəsilinişi və avaz pərdisini kontrol qılalmaydı. Jığlaş, balı tuğulğandan keyin hazırlığan hayatlıqının birinci amili boğan nəpəsilinişdir. Əgər balı jığlımısa, bu xətərlik işkəlikini bildirdi. Ondaqda tuğulğanda jığlısığı düşünüşkü buludu, amma nemiş üçün bu vaqt tuğulğandan keyin yani keç gündüz jığlap adamını bir aram qıludu. Biz şunu aydınlaşdırıb elişimiz kerek ki, bu vaqtın jığısı çoxun bir işqi vəkili qıludu. Meyli korsqa açsın, meyli toğulsun, ya ki bədəndə başqa bir aramlıqla bolsun, o yığlaş arqılıq ifadələydi. Çünkü o başka usulunu kolun almaydı. O hayvallağı oxşaş bədən tılını işiltelmeydi. Ya ki gəp qılıp işbadeli almaydı. Çünkü o texi tuluq yetilmegen balı bulup, bunda qıqtadarını texi hazırlamağan bulup. Yeni bir nokta, bu xil yığlaş bir xil pikir almaşdırış şekli bulup, o atanısı bilen bu arqılıq alaqı orundudu. O jığlasa, atanısı onu inkas qaytırdı. Bunun işbadesi, kosqa açsa jığlaydı. Şunun bilen yemeklikke təl buludu. Tonusa jığlaydı. Bir yer ağırsa jığlaydı. Bununla ata-anısı mı tezden amal kalıdı. Bu xil asasi fikir almaştırış şekli o çoğun bolğandan keyin til ve hareket iktidarının yetilişini ilgir sürdü. O, texmi köp nərislərinin ügülüş arqılıq sizin inkasınızı erişişini arzu kılıdı. Məsələn, gəp qılış, kucaqlaş qatarlıqlı. Hatta o texmi çoğraq bolğandan keyin ügünüş, öy işlerini qılış qatarlıq şekillə arqılıq sizin deyiqtiniz ve amraqlıqınızı qozğaydı. Olanın bunda qılışı sizin inkasınızı erişiş üçündür. Bu, bir xil fikir almaştırışının asası şekli. Onun üstüge balalarının nərslərini ügün işçeri yanıqı paydalıq.
1: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtleşib getdi.
6: Bu operasiyaya 100 neçim oyen pul kitidu, qanda qılsız?
7: Davaltay, davaltay, qanç pul kesmeyli? Bana can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körübla kulqı yumuşak bulup getdi.
8: Bu kitimki davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmasa işiniz çatak.
9: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
1: Doktorxanda yetişinin gibi bulur idi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
10: He, dərhal ayırıplan bilti zakas kılın. Xeri darmini saxla batıdı.
3: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürür dəlemse.
10: He, yak yak yak. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliki tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vaxt ıntıqqanla.
2: Qadirlik dostlar, ilmi tədqiqatlardan məlum bolishicha quyosh bilan yer sharining aralig'i amaliyoti 150 million kilometr keladi ekan. Nurning tezligi taxminan sekundiga 300 ming kilometr ekan. Bu qanday huquq? Insonlarning navbatdagi uchish sur'ati eng tez bo'lganda Parker nomli tekshirish asbobimi sekundiga aram 95 kilometr uchaladi. Formulaga asosan biz quyosh nurining quyoshdan yer shariga yetib kelishiga ketadigan vaqtning 8 minut 20 sekund ekanligini yuzaki hisoblab chiqa olamiz.
5: Demek, yer şarığı yetip gelgen kuyaş nuru emeliyette kuyaştın 8 minut 20

işten çöp ata anısının üyüge kaytış yolu da hadisiye uçursa işte yarlanış da bir kitilişi gerek. Onsu naisidin Liuhan'ın mundaq məslahat sorudu. Akam işten çöp velisipit minip ata anımızdan üyüge tamakı kiti otkanda yolda bir pikap soku itip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı tərəb toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitti. Sonra baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdı. Cevap, işte yarlanış suğurtsi nizamı da mundaq belgilengen. İşte beriş keliş yolu da motorlu katnaş vasitisi hadisiye uçurab zəximlengenlerini işte yarlangan da bekitiş gerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtusu nizamını icra kılışkı dair bir kançı mesele toğırsıdaki pikride yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi hizmetçiler işçi beriş kilişini məqsəd kılgan, muvabbiq vaqtda hizmet ornu bilen turuşluq cay otursa da katnaydıgan muvabbiq liniye işçi beriş kiliş yoluğu təbi. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvabbiq vaqtda hizmet ornu bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa katnaydıgan muvabbiq liniyeliki işçi beriş kiliş yolu. İkinci, muvabbiq vaqtda hizmet ornu bilen cörüsü, ata anısı, pärzentleri turuşluq cayğı katnaydıgan muvabbiq liniyeliki işçi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündeli hizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan, paliyet bilen şoğulunuş, hem de muvabbiq vaqt ve muvabbiq liniyeliki

ki ishqi berish kilish yoli. 4. Başqa muvafiq vaqt va muvafiq liniyaga tava bo'lgan ishqi berish kilish yoli. Muvafiq vaqt muvafiq liniyani bekitishda kundalik ishqi berish kilishning davriyligi nisbiy muqimligi qatorliklarga birlashtirib bir tutash o'ylishish kerak. Lekin damilish qatorliq shaxsiy faoliyatni qanot yoydirish yoki shaxsiy ishni bir taraf qilishga tava bo'lgan berish kilish vaqti va liniyasini o'z ichiga olmaydi. Şuna, akınızdan işten çükendin keyin velisipet minib, ata anısının uyugi beriş əhvali kanun boyca işte yarlanışta bekitilişi kerek.

Cörüsü yoklar yatçınıslık bala bekı alsa bulamdu. Lauli, hotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmey, özüge hemrah boludugan baladın birini bekı belişini oylap kelgenidi. Bu çağda hoşni kenetiki bir cüp erhotun turmuşta kıynılıp kalgalıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bekışka amalsız kilip balısını bekı aladıgan adam izdep yürettik. Ularının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşlı kırgen bulup, kızı bilen işkisinin yeşi 34 yaşlı parıqlanıttı. Lauli 8 yaşlı oğul balınıla bekval alaydı. Bekvalgan dinkiyin Lauli xalıq işleri tarmıqı berip tızımlattı. Hem de oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşunu ümit kılıp balığa Lishan Yang dap sim koydu. Ondaqta cörüsü yoklar, yatçınıslıq balı bekvalsı bulamdı. Haq talep kanun dastorida cörüsü yoklarının balı bekı biliş toğırsı da mundaqmadılar bar. Cörüsü yoklar yatçınıslıq balı bekı almakçı bolsa, bekı alğıcı bilen bekı bilen gıcının yaş parqi 40 yaştın yokur bolşik kerek. Bekı alğıcı bekı bilişta ve bekı bilişki bergüci, bekı bilişka berişte iki taraf ihtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını bekı bilişta, bekı bilen gıcının makulluğunu iliş kerek. Bekı bilingan perzent, bekı olgan atısı ya ki anısının familisini kullansı buludu. Alaqıdarlar kelişip birlikte kilip, əsli familisini saxlap kalsımı buludu. İlgirki bekı biliş kanuni, əxtələb kanun dəstorunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Əxtələb kanun dəstorudaki belgelimiga asaslanganda, balı bekı biliş kanundaki belgelimiga uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lauli'nin xodunu ölüp getken, Lauli cörüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıslıq bala bekı almakçı bolsa, yaş parqi çoğum 40 yaştın yokur buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşı kırgan Lauli 3 yaşlı kızını bekı almaydı. Şununla dikkat kılış kerek ki, ilgirki bekı biliş kanunu da cörsüz erler kız balını bekı almakçı bolsa, bekı alğıcı bilen bekı belanğıcının yaş parqi 40 yaştın yokur buluşu kerek. Dəb belgilengenidir. Bırak, haq talep kanun dasturi tüzütülgendin kiyin, cörsüz ayallar oğul balı bekı almakçı bolsa, yaş parkımı 40 yaştın yokur buluşu kerek de belgilendi. Onun başka bekı belanğıcının mənfaatini qoğdaşını yanımı küçəydiş üçün, haq talep kanun dasturu da bekı biliş şartıya bekı belanğıcının sağlam üsb yetilişigi payıtsız bolğan kanunğı xilap cinayet hatırsı yok buluş diyen belgelimi qoşuldu. Hem de xalıq işleri tarmıqı bekı bilişini kanun boyca bahalışı kerek de belgilendi. Burunki bekı biliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pärzenti yok bekı alğıcının mənpəti teximu köp nəzərge ilindi. Bu qetim bekı bilişta bekı bilinğıcığa ən paydalıq buluş prinsipiğa əməl kılış aydınlaşdırıldı. Bekı bilinğıcı bilen bekı alğıcının kanunlu hukuk mənpəti kapalatlandırıldı. Şunun bilen bir vaqtta əxtələb kanun dəsturunun 19-cı maddesindeki belgelimige asaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşkallar, əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişiler hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşkan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşkan

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya'ya Nazar programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyev.
0: Mısırlı Hanzu Şinas, Hikmet Medeniyet Kespi Guruyu'nun lideri Ahmet Said, Cungu Kompartisi Cungu halkını yetekleyip, Cungu'ca zamanlaştırış yolu dumandı. Cungu'ca zamanlaştırış, kan taraqi kılgatkan devletler nispeten Cungur örnek ahmetik ige dedi.
1: Cungu Kompartisi Cungu'nu yokur süpetlik terakiyat yolu da davamlıq menişki yetekleyip, dünyaya üzlüksüz porset yartıp verdi. Şundakla terakki kılavatkan devletlerini örnek kılışkı boludgan tecrübe ve yol bilen temelledi.
0: Brazilya hükümeti 8-4 günü bayanat ilan kılıp, Amerika Devlet İşleri Mahkemesi'nin şu günü Brazilya'nın Amerika Turuşluk Baş Elçisi'nin vizesini emelden kaldırış kararına küçük karıştırdı. Brazilya hükümeti Amerika'nı Brazilya'ya kartılgan düşmeleşiş hareketini kasten küçeyti etti deyip tanıtladı. Bunun ile Brazilya ile Amerika'nın vize talaştarışı küçeyip getti.
1: Xalqara bazar ehtiyacının eşiği ağışıp, Kambodja'nın gürüş eksporti tez açtı. Bunun için de Şerq-Cenubi Asiya Elleri İttifaqı bazarı, Kambodja'nın gürüş eksportideki en çok rayon bazarı. Bu yılın aldığı 7 ayda Kambodja'nın Şerq-Cenubi Asiya Elleri İttifaqı'a əza devletlerine eksport kılgan gürüşü 266 bin tonluğa, eksport somisi 100 milyon Amerika dolları yetti. Döndü deyiktanla programımızın təpsili məzmıldırdı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mısırlık Hanzu Şunas, Hikmet Medeniyet Kespi Groy'nın lideri Ahmet Said, Cungu Kompartisi Cungu halkını yetekleb, Cungu'cu zamanlaştırış yolu da mağdı. Cungu'cu zamanlaştırış, kent terakki kılavatkan devletlerine nispeten çoğunkuru örneklik ehmiyetki iğe dedi. 25 yıl ilgiri Said, Ali Mektep'te Hanzu Tili Kespini tallıgan idi. 2010 yılı o tuncu qıtım Cungu'a gelgen. Şunadın kin, o Cungu'da ilim tahsil kılıp, turmuş keçürgen hem de şirket kurup, Cungu'nun kitaplarını tercim kılıp, neşir kılıp ve kengaytıp, Mısır Cungu medeniyet almaştırışını ilgir sürgen. Said, yıl boyu Mısır bilen Cungu arasında katırap yürgeşke, onun Cungu'a bulgan küzütüşü ve çüşünüşü üzliksiz çoğunkurlaştı. Said mundaq dedi. Cungu Kompartisinin uzak mezgillik plan, ictimai seferverlik ve yukarı ünümlük icrani, organik birleştiriş iktidarı kişide çoğunkur təsir kaldırdı. Bu mundaq dedi. Cungu Kompartisinin siyaseti roşen, mesli yönülüşü gige, real ihtiyacı asasen üzlüksiz izlenilgen, üzlüksiz mükemmelleştirilgen. Taşını sılaştırıp deryadını ütüş ve hakikatini emeliyetini izdeş katarlıq, Cungu'nun idare kılış pelsepsi Cungu'nı mürekkep, özgürşcan muhitta devletinin mukumluğu ve terakiyatının izcillığını saklaş imkaniyeti yıkıgan. Bu mu Cungu'nun sicil terakiyatını işgaşırıştaki muhim amil. Said mundaq tepkarıdı. Cungu Kompartisi halkı çoğunkur mehir muhabbet bağlıgan. Cungu'nun namıratlarını tel cahidi yüles siyasi de halkını merkez kılış hakiki işgaşırılgan. Cungu'nun muvaffakiyetlik emeliyeti de namıratlarını yüles bilen muharip, davalaş, katnaş, turalgu ve kesb siyaseti birleştirilgen. Yezi kentlerini umumizlik güllendiriş, yezigiligi münasebetlik bulupluk almasın, belki ixtisaslıklar, muharip, kesb katarlıkla bilen birleştirilgen. Said mundaq dedi. Cungu Kompartisi Cungu'nun iqtisadi ijtimai terakkiyatiga turtki bolupli qalmay, texmi muhimi bir qadimi madaniylikning hayoti kuchini qaytidan urg'utdi. Cungu Kompartisi Jonghua'ning munavvar ananaviy madaniyatidan aql farosat va oziq elishga uzluksiz ahamiyat berib, Jonghua'ning munavvar ananaviy madaniyat genini uzluksiz davomlashtirib, davrga yetakchilik qiladigan qudratli kuchni mujassamlagan. Mısır bilen Cungu uzak tarıkka ve parlak medenilik ege. Cungu Kompartisinin usulü ve tecrübesi Mısır'ını örnek bilen təminledi. Said mundaq dedi. Cungu'nun terakkiyat tecrübesinin en çoğun kıymeti, dünyanın hem yerge bakgildiğen zamanı bilişiş ölçümünün mevcut emesliğini ispatlıqallığı da. Cungu'cu zamanlaştırışının muvaffakiyetlik emeliyeti, her bir devletin özünün tarihi, medeniyeti ve emeliyeti asasen, özünün terakkiyat yolu üstünde izni şokoku barlığını ispatladı. Said mundaq dedi. Bugünkü dünya yeni davalgoş, özgürüş mezgilde turvatıdı. 100 yıldı mı körülüp bakmağın çoğun özgürüşünün süreti tezilişi vatıdı. Dünyanın rayon siyasi endisi çoğunkur hem keskin kaytı berpa kılını vatıdı. Kelimat özgürüşü, amvi sähiye, açlık bir xeterliği ve sünni əqilini idare kılış qatarlıq dünyavi xırısla bir tərəpçilik, nöl neticilik təpəkkürünü davamlaşdırışını təsk düşürdü. Said mundaq dedi. Cungu Kompartisi insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa kılış ideyesi ve tötçün dünyavi təşəbbüsünü oturuğu koyup, dünyanın dəvrinin sualıqı cevap verdi. Onun real ehmiyeti künsiri gevdilenip, Cungu Kompartisinin dünyavi köksü karnını namayan kıldı.

Gece saat 8'de Zulbiyeni operasiyaya ekirip getdi. Doktor Subatka operasiyanın 7-8 saat devamlıştığalıqını etdi. Subat sırtkı çıkıp, etken çay xandın birçini etken çay bilen bir nanını aldı. Lekin onun geliden asırağ mı ötmedi. Onlanğı karıp, bir dem öldürdü de, etken çayını kuruqla içip, yeni doktor xanı kaytıp girdi. Onun içi açıq sardap bilen tolğan idi. Pushayman ve hasret onu çeksiz qiynaytdı. Hey ist. Tünügün keçi öyge qaytıp kelgen bolsam, Zulbiya saqqalap oğayım etdi. O muşundaq yaşlı turup ketip qalamı? Subat özünün güşünü özü yep bir haza oltırgan din kin, orundan turup odoldeki derezi aldığı kelip sırtkı qaradı. O kat götürüp durgan egiz binalağa. Piyadla yolu da uyaqtın buyaqı aldırap ketip bağın adamlaya. Çoğun yolda sudak ekvatkan masinlağı nazar taşladı. Şehir özünün körkem kuruluşları, rətlik dəldarakları. Şundaqla öz hələkçilikde aldıra şürgen adamlar bilen güzel hem avatdır. Birdilla onun köz aldığa, Zulbiyeni töp düz yatkızıp operasiya bölümüge ekirip getip bağın körünüş gelip aldı da, yürek sıyqırıp közün çın yumu aldı. Hacep iş. Şuncelik sağlam Zulbiye bir iki günün içidila muş günü düşüp kaldı. Zulbiye, senle hayat kaldığın iş bolsa, men bilen uğraşsan mı, tıllısan mı? Yakamğı esilip, yüz gözlerimle kıymetçiyemi kılıvetsen mi, cim türüp bəyen bolattım. Lekin, sen hazır ornunda mı turamaysın? Meni bir eğiz mi tılıyamaysın? Subatnın köz aldığı, yop-yoruk operasiya çırgı astıdı enrap yatkan Zulbiye keldi. Ağzığı maske tatkan, operasiya kiyimi bilen ağ pəlek kiyen doktorla Zulbiye'nin baş sünkini yerip, bunu oylap, bütün bedeni çoğuldap titrep ketken Subat, ah yürüküm dep ağırvatkan meydesini çın çangalı aldı. Zulbiye, men seni çın yürükümden söygen iken men. Mana, sekirap ağırvatkan yürüküm bunun qoguva. Sen kaçan, kayada, kalıp dörümden orun ağam boğa ettin. Tuyuqsız, Subat'nın köz aldı da, halıran içilgan cihar güller payda buldu. Cihar güllükten halıran güllük köyüne giyen, canın içindek pakiz bir kız, bir tal gülün tutkun içe, onun kıkarıp külümsürüp gelip atattı. Küzün mayın şamili, onun köyünün etigini cihar gülle bilen tan uçurmaqtı idi. İsmini Subatken de, acep çıraylıq, mədini isimken, turquğunuz qarab, sizni şəhərdən bizning kənd məktəbinə təqsim qılınğan oxutucumu ekan deyəndim. Məşi qarısı yestinkansız qo. Toliq oturunu bitirgəndən kin, nəmiş qalı məktəb imtahan bəməy, bu çat yazığı kəp oxutucu boldunuz. Uzaq yıllı avalqı bolsa da, Subatnın qulaq tövdə, xuddi hazırkıdakı qaytı yeğirdi. Zulbiye. Zulbiye. Subat, gözlerine çın yumdu.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonuq dostlar, programımız qaytıp geldik. Adet kişiler, xoşallıq degen nime degen abstrak temila toğırsı da paranlış boltırmasızı mümkün. Ama xoşallıqtın ibaret bu xil tuyğu hem eylendi ba. Könülsizliknin küçüdün kalem tevirtidigan edible şu turmuştaki kiçikken xoşallıqtın mı zox şox bilen tesvirlep makale yazıp getişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğin degendek türlerle bölüştüğün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gepsizden şu şey gibi olan karışınız ve şu şey gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapma sahturgallıkını köygününüzde, belkim yıllarının bek tez ütüp getkenlikini oylap, azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün küçükünüzde, nait sıptı işkıldıgallıkınızda oylap, hoşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa cihisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, hoşallıkların menbesi. Siz turmuş

Radyonluğuş dostlar, programımızı devamlaştırıvatımız. Çoğun adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanını sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağancay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüv alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Radioanlovchilar, programımız qaytib keldik. Muallim Ali Mektep kirgen oquvchilarga muhabbetleşmeslik doğrusunda tarbiya qipti. Ali Mektep oquvchilari muhabbetleşmeslik kerek. Çünkü muhabbetleşkende köp pul xajlashki doğru keledi. Neticede ailenin jüki eğirlap getirdi. Yine dep duruşuğa bir kız oquvchi qodirapti. Nədikini muhabbətləşkəndə bir ailənin jüki yığırılğan bilən yeni bir ailənin jüki yinikləydi. Ali məktəbdəki şu qızı qarlıq həm muhabbətlik turmuş bizə həmra bolğan şu şirin tatlıq əslimələrə tolğan şundaq bir gözəl dövr hamımızın həyatında bolğan deyə oylayma. Ali məktəbdəki muhabbətlik turmuşumuzni həyatımızın axırğıca unutup kalanmaydı kendimiz. Ne için? Çünkü o yaşlıktan en güzel bir peydi. Biz şu yaşlıkımızda Ali Mektep'teki ders eriş kızgınlıkıdan başka muhabbet üstüde mi köp toxtalgan? Elbette muhabbet bağıtısıdı mı seyli kıpakkan? Şahsen ben mi hemşindak? Tuyuksuzla şu Ali Mektep hayatım isim kep kaldı. Ondak olsa radyonluğuş dostlar, şu muhabbetli küylerimiz bizge şu çağdaki muhabbetlik demlerimizini esletküsü. Yine onda olsa birlikte huzurlanaylı.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina

Na namlyk romanı da bolsun. Heli yakşı bolup kılıvatam sen. Şundak obdal olup kılıvatım ben. Acayip şey. Bu eyran kağıdık mı işemez. Ahir yakşıp kaldı. Deyişetti ula bir-birge şivirlişip ve külüşüp. Bu şirin hiyal ve arzula uzak kabamedi. Kesel teniç yetip uxlap kaldı. Yarım saatten kiyin tuyuqsız kelgen yüteldin oyğınıp getip, özünün mu etrapıdı turğallanın mu ümitleri tozgaq tek tozup getdi. Azaplık riyallık, Levin bilen Kitty'nin ve Nikolay özünün bütün ümitleri, hatta tek elili kütken ümitlerinin pütülle yok çıkallıkını inik ispatlap koyuvatatdi. O yarım saatinin aldıdı işengen işka emdi işin elmeydi. Onu oylaştın mı numus kılattı. Şunun bilen o ağzıga uyer bu yeride tüşküba kağız tıkıp koyulgan yot şişsini sorudu. Levin şişini ilip beri vatkanda onun mukaddes gızağı eğiz tekken çağdaki ümit kutolgan közleri doktorunun yotunu prappese paydısı boludu degen gepinin rastlıkını ispatlat kuzmakçı bolu vatkan dek inisiği tikilip kaldı. Kiti yok mu nime? Dedi kisel öpçörüsüge karap koyup kırıldıgan avasta. Levin doktorunun rast şundak digerlikini zor kuprak tasdikladı. O yok boz eytay. Bu oyunu men keti 3 yıl oynadım. O şunçilik umak kızken. Lekin emdi bizla özümüzde alda versek bombaydı. Men bu işin mu şundak bulduğallıkı kışını men. O şundak dep bulup, koraydek bulup kalgan kolları bilen şişini burnuğu yakın elip berip yotunu purudu.

yatqığa kirib uxladı. Oyğınıp pärizidiki aksının ölüm xəbirini anlayman mekin dep oylıvidi. Əksçe onunğa onun yani burunqı halatıge kelip qalğanlıqını xəbər qilishdi. O yani ornadan qopıp oltırğan. Tamaq yegan. Gep kılgan. Ölümnün gepini kılmaydıgan bolup kalgan. Salametlikim əsligi kelip qelavatıdu dep oylap, teximi bettar açıqı yaman. Teximi terikkek bolup ketken idi. Kiti mo, inisi mo onu tinişlan duralmay vatatdi. Hemmeli ademge hapı bolatdi. Hemmeli ademge tonluk kılatdi. Özünün tartıvatkan azabının üçünü başkaladın alatdi. Moskova'dan danlık doktor çakırıp geliş dep buyruklarını beretti. Başkala ehvalını sorusa, hemmistin ağırınıp, kattık azablını vatimen. Bu azab kıçıdımay kıyılı vatimen. Dep cevap beretti. Keselinin azabı bağansır iğirlişi vatatti. Bolup mu davalaş mümkün bolmay vatkan yotkan yarısı onu bek kıynap keti vatatti. Etrafıdaki ademlerge bolgan hapılıqı tekimi bekerek edep keti vatatti. Hiç keptin hiç kep yok ulanı eyipleytti. Bolup mu Moskova'dan danlık doktor çakırıp gelişmegeni üçün ulanı tekimi tıl astığa alattı. Keti bar amalı bilen onunla gamxorluk kılattı. Teselli beretti. Lekin bu tırışçallıklarının hemmisi bekar bolup keti vatattı. Levin Keti'nin özü ıqrar kılmısı mı? Royi ve cismani cihette çarçap keti vatkallıkını bilip tur vatattı. Aş günü keşte Nikolay inisini çakır bilip, onunğa özünün bu dünya bilen hoşlaşıdığan vaktinin yetip gel geldikini digende, hemmeylen onu emdi ölüp getidigan boldi dep oylaşkan. Onunğa içinişkan idi. Emdi o hissiyatları kök sorulup, bəri bir ölüdü. Hazır mı yerim ölüp boldi. Ondaq bolgan dinkin, tezirek ölüp kesi bolmamdıgan do dep oylap, onun ölümünü tileydiğen boldi. Şundaktı mı, bu tileklerini içi de bilişip, onun bu doğru içgüzüş etti. Doktor izdiş etti ve şu işle bilen onu mu, özlerini mu, hem birbirini mi aldış etti. Bunun hemisi sahtılık, insani hisletlerge kılınıvatkan hakaret. Köngülünü təhkir kılıdığan yirginərlik köz boyamçılıq idi. Levin tuğma xüsusi idi. Ölüm ağızıda yatkan aksığı bolgan kızgın muhabbeti bilen bu saxtılıqlarını həmmidin bək küşlük yes kılıp turuva tatdi. Levin iki aksını yaxşılaştırıp koyuşunu burundun oylap yuruva tatdi. Nikolay ölüp geçiştim burun bolsumu şu niyeti yetiş üçün çoğun aksi Koznishevka xat yezividi. Koznishev onunla tez cevap yandırdı. Levin Nikolay'a aksının yazgan xetini okup bədi. Koznishev xetide özünün baralmaydı qallıqını. İnisinin özünü keçirip içişini təsirlik gəplə bilən ötüngən idi. Nikolay bir eğizmi gəp qılmadı. Mən onunla nemi dəb cevap yazışım gerek. Onundan rəncimeydiğən sən. Yaq. Azraq mı rəncimeymə? Dedi Nikolay onun bu sualığa açıqı bilən cevap verib. Onun xəti az.

Betsi ve Oblonski bilen paranglaşkandan kiyen ulanın özüdün annanı ihtiyarı koyup etişini. Onun kaşılı kılmaslıkını talep kıladıgallıkını. Xotununun muş Karinen'nin fikirleri çeçilişki başıldı. Putkollarda can kalmadı. Nemi kılışı kereklikini mi bilmey, hem de özünün işlerge kızıkıdıgan ademlerinin ihtiyarı berildi. Ulan nemi dese, şununğa koşuldu. Anna öydün çıkıp getip, İngiliz ayal kişi kırgüzüp, özünün keşlik tamakını onun bilen billi oltırıp yiyişi, ya ki ayrım yiyişi toğırlık gep sorat kuzgandıla, Karinin özünün hazır kandak ahvalı çüşüp kalgallıkını üzül kesil düşünüp, bir dilli hatır cemsizliğine işki başıldı. Bu ahvalda onun en müşkül bolu vatkını, ötken işla bilen, hazırkı riyallıkta bolu vatkan işlani birbirge bağlap, şunun işçidin muvafık bir yekün

kendini izdep tapalmayı vatatdi. Könlünü bir seremcan kıladığını, xotunu bilen ötken ilgirki bəxtlik turmuşu emas idi. Şu çağdın başlap, xotununun özgürüp ketkeldikini sezgengici bolgan muşu bir mezgilini u azap içi de ötküzgen idi. Bu tolumu içinişlik əhval idi. Bunu u çünetti. Eğer xotunu şu çağda könlünün bölünüp ketkeldikini ıxrar kılıp, onundan ayrılıp ketken bolsa, Karenin katı kayğırgan, özünü bəxtsiz yeskılgan bolatdı. Ama hazır kıdek namelum ilacısızlık çüşüp kalmaydı. Emdi o özünün ağırk yatkan xotunu bilen başkalarının balısını kandak bulup keçirip etkeldikini, ulağı nemişki içinin ağırgallıkını ve ulağı yeni nemi üçün muhabbetini bəgeldikini özünün hazırk ehvalı bilen zadılı bir yerge ilip gelmeyi vatatdı. Mındakçı etkanda o hazır tikendek yalğız kalgan, hakaret ve mesxirlerge uçurgan idi. Hiç kim onu kerek kılmaydı. Hemmeli adam közge ilmaydı. Bunun hemmisi onunğa xuddi xotunuğu köyüngen ve onu keçirip etkenlikinin cazası dek bilini vatatdı. Xotunu ketip 2 gündün kiyin Karenin erz kılıp gelgenlerini, katipini adetki gokşaş kubul kılışkı başıldı. Yığıllağı katnışı verdi. Pes küçüşüp, tamıkını kündüki dek yap durdu. Bu 2 gün içi de özünü hatırcam tutuşka, hatta sörün telatini saklap gelişka tırışıp baktı. Ama nemi üçün şunda kılıdıqallıkını bilmedi. Annanın nersiler bilen hucursini kandak bir tarap kılış toğırlık soralgan suallağa, xuddi yıkındı yüzbegen işla özü üçün tasadipi, hem gayri işla emestek petini buzmay turup cevap verdi. Muşu işleri bilen o məxsidigi yetkende kılattı. Hiç kandak adam onun ümitsizlik patkan royi halatını kılç sezgendek emes idi. Anna ketip ədisi korni şeqi talonini özüge sunganda, hem dukandarının işkinin aldıdı saklap turgallıkını xəbər kılganda, Karenin o adamını kırgızı vetişini buyurdu. Canapları, sizge malallık yetküzgünüm üçün beni keçürgeysiz. Eğer siz hanımının özünü izdenla deydiğen bolsanız, uçakta uyaklığın turvatkan yerinin adırsını bizge eğitip bəsiniz. Karenin cimip getti. Andın bir dilla keynigi burulup, üstelgi kilip oldurdu. Şu oltırışı da xilgıcı oltırıp getti. Bir ne çıkaydım gepki temsilip yıkıp, yani toxtap kaldı. Hocayininin könlüdü nemi oylavatkallıkını düşünüp turvatkan korni, dukandarni, yeni bir kilersiz dep kaytırıp etti. Karenin özü yalğız kilip, özünü emdi kişilerge hatırcam, hiç iş bolmağan dek körüstüşünün mümkün emeslikini yiz kilip, özünü saklap durgan peytundun atlağını çıkırıp etişini buyurdu ve hiç kimni kubul kılmaydı gallıkını, pes küçüşüp tamak mı yemeydi gallıkını eğitti. O özünün umumüzlük boluvatkan kemstiş ve rahimsiz besimlağa emdi berdaşlık berelmeydi gallıkını düşendi. Uğul haletini o dukandarının, korneyinin ve 2 gündün beri uçraşkallıki adamlarının çıraylarda nait inik görüp turvat attı. Ve özünün başkalarının uxul nepretlik karaşlardın kutul almaydı gallıkını bağın sırı çoğunkur yıskılıvat attı. Bu onun yaman adam işkellik edin emez, belki bəxtsizliki, yirginlerlik derecedeki bəxtsiz adam bulup kalgallıkıdın boluvat attı. Şu bəxtsizlik üçün yürek bağrı parı parı bulup ketivat kaçkala kişiler

Ның өзіге әні шундақ нәпірәт білән рәйімсіз муамелі қылып атқалықыны біліп, ярланған, ағырық азабыдың қаңшып кетіп атқан бір іштіне бір топ ит талап өлтіріп әткенге оқшаш, ұланың мұ өзіні қарап қылып әтмәкші болышып атқыныны сезіп тұратты. Ұланың шуқыл муамелілердің құтылышының бірдім бір елі жарахатны өшіруш деп біліп, бұны ішкі күн сынап баққан еді, Lekin axırda bir özü şunç köp adamga tän kelalmaydı qallıqını his qılıp qaldı. Bu azapla içide tikendek yalğız qalğını onu bağan seri ümitsizlik içige patırğa tatdı. Bütün Peterburgda dərdini töküp berəlaydığan bir mi adam tepilmaydı. Özüge ali əməldar, Мәшшүр оммави арбаби эмес, азап ичиде кылып аткан одеттики адам катарда эсташлык кылдыган, ич агыртыдыган мо адам жок иди. Ундак адамларны у эч кандай жерден тапа алмайтты. Каренин дадысын укмайтты. Апсыдын 10 яшыда келип, акси иккиси yetimчиликте чоң болган. Ата-анасыдын эч канча мал-мүлк калмаган. İkisini öz vaqtida padişanın yıqın adımı bolğan, ordudu əməl tutqan bir tağısı beqip çoğun qılğan idi. Karenin otur məktəb bilən daşöni əla pütküzgən. Daşöni tamamlıqan din ki illa tağısının yardımı bilən yaxşı bir xizmətki erişkən. Şunun dın başlap nam ataq və şöhrətki berilip ketkən idi. Onun otur məktəb dümü, daşödümü, bir mi sırdaş ağinesi yok idi. Mensep tutkan din ki mu ağini tutmağan idi. En yakın adımı pekat birli aksi idi. Lekin aksi taşkı işla ministerliği de işligeşke daim çetellerde yüretti. Karenin toy kılıp uzak ötmey umu çetelde ölüp getti. Karenin bir ölkide ölkü başlıkı bulup turuvatkan çağlarda Şu yerlik bir puldar esil zadı hanım. Annanın hammisi özünün bu ciyen kızını yaşkı çoğurak, emma ülke başlıklığa yaş gelip kalgan bu adamgı tonuşturup koydu. Bu iş Karenin'i tolumu arsaldı kılıp koydu. Emdi o bir bolsa bu kız bilen toy kılışı, bir bolsa o yerdin keçiş gerek idi. O xeligici ikkilinip yurdi. Bu işqi razı buluşnun qanchilik sebepleri bolsa, onu rət qilishnun mu şunchilik sebepleri baydi. Şunun bilen bir vaqtta, onun da qiyin meselelagi yolukkanda, onu keskin bir tərəp qılıdıgan tədbir kemçil idi. Lekin annanın hammisi bir tonuşu arqılıq onunga, o bu qızının abroyunu töküp qoydi. Vicdanı ba adam bolsa, onun öyleniş gerek degen gepini yetküzgen dinkin, o amalsız o kızgı teklip koyup, alıdıgan kızga toy kılgan dinkiyinki hotunuğu bildireleydigan barlık yisiyatını bar imkaniyeti bilen bildirip geldi. Onun annağı bolgan amraklıkı, başkala bilen yakın üç ihtiyacını üzül kesil yok kılıp etken idi. Şuna hazırgıça onun barlıq tonuşları işçi de iş sırını eytalaydıgan bir mi ağinisi yok idi. Münasuvet dairisi kan bolğını bilen hakiki dostlıkı iyi emes idi. Nurgun adamlarını üyüge çakırıp billi gızalını alaydı. Ulanı özü köngül bölüdüğen işlağı tartı alaydı. Erz dat eytip gelgen məlum adamlarının işlerini ulağı havalı kılala itti. Hem ula bilen başkalarının işleri, yukur orullarının meseleleri üstü de ken kuşağıda oltırıp paranlış ala itti. Ama ula bilen bolgan münasibeti, hürmet ve adet yüzü dili bulattı. Onun dün işkirlep gitelme itti. Daşöyde okuvatkan vaxtı da yakşı ötken bir savaktışı babulup, daşöyünü pütküzgendinkin,
ikkisinin münasibeti tolımı yakın bulup ketken idi. Eni şu savak dışıga dert elemlerini töküp bersi bulattı. Lekin o tolımı yırak bir yerdeki mağarıp ornu da müpettişlik kılıp atattı. Peterburg'da onun en yakın adımı işkanı müdürü bilen hususi doktor idi. İşkanı müdürü Silyod'un oddi, akıllık, ah köngül ve ahlaklı adam idi. Karinin onu şu peziletleri bilen yakşı göretti. Lekin 5 yıllık hizmettaşlık münasibeti ikisinin otursu da dostanı muameli kılıçlarına tosuk payda kılıp koygan idi. Karinin hüccetlerine kol koyup bulup, xeyligici cimcit oltırıp ketti. Pat-pat Silyodunga karap koyattı. Bir neçe ketim işçidikini onunla değişik temsilip yeni toxtap kaldı. O işçide sizden menin beşimge çüşken bəxtsizliklerden xavrınız bamo degen gepni deymen dep tayarlap koyup deydigan çağda bu işlani menin ornumda bejirip yetersiz degen adetki gepini kılıp onu mağdurup etti. Onun yeni bir yakın adımı doktoru bulup, onu Karininga nait yakşı muamele kılattı. Lekin ikisinin otursu da ünsüz bir arlık bağıydı. Her ikisi özünün işleri bilen aldıraş, paranlaşıp olturuşka vakitlerimi yok idi. Ayallarının işçideki dostunu, bulup mu Graf Lidya hanımını o oylap mı koymağan idi. Ayal kişi haman ayallıkını kılıdı dep oylaydıgan bolgaçkı mı? Ula onun közüge korkunuşluk hem bizari körnetti.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşaymanmı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, siz gibi ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmen.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Bolovatqını Tolstoy'nın dünyağı meşhur romanı Anna Karenina. Karenin Graf Lidiya Hanım'ni unutup kalgını bilen Граф ханым уны унтымаган иди. Әни шундак үмитсүзлек ичиде жүрүп, гаңгырап келип аткан азаплык күнләрнең бирендә у ханым уны көргеле килеп калды. Ва өзенең келгәнлегидән хәбәрме бәгүзмәй, удул уның китапханасына кирип калды. У киргәндә Каренин борынгы дәхла ике колы белән бешене чаңгаллап ултыратты. İcazetsizlik kırıp geldim, dedi o, iştik minip kırgeç kimi sel hasırap durup Fransızca. Mən həmmi gəpni anladım, Alexey Aleksandrovich, qədirligim, dedi o, iki kolu bilen onun kollarını çın sıkıp və çıraylı xumar közlerini közlerge tikip durup. Karenin kapakları türük peti ornıdın turdi. Ve kollarını onun kollarından acır devilip, onun orunda koyup verdi.
3: Merhamet, oturun Graf hanım. Mücazim yok. Mehman kubul kumay vat attım, Graf hanım.
2: Gep kılı vatkanda onun levleri titrep getti.
3: Kadirligim,
2: dedi Graf Lidiya hanım. Közlerini onun közlerden almay turup, bayqi gepini tekrarlap. Bir dilla onun kaşları kötürlüp, peşanısı da üç bulun şekillenip, set ve tatrangu çırayı tekimi setlişip ketti. Ama Karenin bunu men üçün könlü bozulup, yığlı vetişki az kelevatı doğu dep oylap, katlıq təsirlenip, onun semiz kollarını kollar üstüge elip, söyüp koydu.
3: Kadirligim,
2: dedi Graf Lidiya hanım hayajandan tutulup raq gep qilib.
3: Bunchalar dert elem çekip ketmen. Sizin tatavatkan azabınız boş azap emez. Şundaqtı mı, könlünüzde azad rek tutun. Men tügeçtim. Veyran boldum. Xalqlarning yüzüge qargudek ahvalım kanmadı.
2: Karenin onun kolunu koyuverdi. Ama közlerini yaş lığırlap durgan közlerden üzmedi.
3: Benim ahvalım tolumu yaman. Hiç kandak yedin, özümge yardım tapamadım. Özümdüm mühem.
2: Siz özünüzge çokum yardım tapalaysız. Bu yardım sizge mendim bommaydı. Gerçi minin sizge boğan dostluğumun çoğunkırlıkı işensiniz mi? Dedi o, ulu küçüktenip koyup. Bizni kollaydığını muhabbet. Tanrı bizge ata kılgan muhabbet. Tanrının bendisini kollumakı, onunla yardım bermekı asallı iş.
4: Dedi o yana Karinin'e tanıştık bolgan közlerden uç çaknatıp durup.
3: Tanrı sizinle kollaydı. Sizge yardım berdi.
0: Sizge azadı nemi kerek?
5: Aşınızdan sizge yazgan katlı kerek.
0: O katla bu yedemez.
5: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
0: Onun bilen körüşüp zörür bop kagan. Çünkü...
5: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek cemez.
0: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
5: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş? Bu digençü rezillik.
5: Yak. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, Eğer bilen balısını taşlap gitmekçi boğa Adem'ni rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.